gün çalar bugün ve yarın. Hazana dönüşür gülün gülüzarın. Hilal kaş altında göz kapakların. Günden güne barışınca anlarsın. Ağrılar baş verir.

eşin bile dağılınca anlasın. Elinde avucunda yok ise malın, yad olur dostların sorulmaz halın. Toz toprak içinde saçın sakalın, biri birine karışınca anlarsın. Geçmez kara günler gam ile çile, elinde değil ki edesin hile. Yokuş şöyle dursun düz yolda bile, adın başı yorulunca anlarsın. İşte Mahmut Erdal örnektir sana, göster baki kalmış var mı beyli ağa. Bir gün kucak açıp kara toprağa, sadık dosta sarılınca anlarsın.

hala gelmedi. Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde bir lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp birayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız, şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim, yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur, kızma bu kardeşine.
Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki

benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza, ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

Şimdi tamam. Şimdi isterseniz hepimizin bildiği bir halk türküsü söylerim mi? Odam kireç tutmuyor. Söylerim mi onu?

0: Lider İzmir.
1: O elinde tuttuğun zarf bir ihanet anında örülmüştür. Ve zarfın içindeki kağıt er mektubudur, görülmüştür. Doğum günüm bugün 3 Aralık ve şafak karanlık. Bu mektubu sana yazıyorum anne, dün sevdiğimle ayrıldık. Son mektubuymuş bana yazdığı, bir daha yazmayacakmış. Demek sevda ayrılığa bir ay dayanırmış. Ve asker ocağında terk edilmek de varmış.

Bu mektubu sana yazıyorum anne. Bugün doğum günüm. 3 Aralık ve şafak karanlık. 3-5 nöbetindeydim dün gece. Bir şarjörün boşluğunda içtim son sigaram. Ve yorgan gibi örttü üstüme kar siperdi. Sabaha karşı biraz içim geçmiş. Hayalin gözümün önüne geldi anne. Kız kardeşimi de verdiğinden beri sevdiğine. Bir ben, bir de sen kaldın geriye. Üzülme anne, üşümüyorum. Bekliyorum elim tetikte. Bekliyorum memleketi ve seni. Ve artık beklemiyorum beni beklemeyen sevdiğimi. Beklemiyorum yüreğimi ve aşkımı soğuk bir siperde yalnız bırakan sevgi. Ve bekliyorum anne, elim tetikte. Eğer girerse menzile vurup öldüreceğim hem aşkı hem sevgiyi. Geçen gece karakolu bastılar. Kurşunlar yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize. Ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne. Canlar, canlar gidiyor.

Doğum günüm 3 Aralık. Hiç saymadım kaç günüm kaldığını. Daha şafak karanlık. Yeni yeni bitmeye başladı dede torun muhabbetleri. Ve yeni yeni öğrendim tokat yememeyi. Biliyor musun anne, zamanla her şeye alışıyor insan. Akşam postalları boyayıp yatmaya, sabah içtimaya kalkmaya, barut kokusuna, tüfe, havai fişe, nohuta ve kara şimşeğe. İnsan her şeye alışıyor anne. Hele bir de olmasa şu çarşı izni, doyasıya yemek yemek ve eşe dosta telefon etmek. Hele bir de olmasa. Her şeye alıştım da bir alışamadım sevdiğimin başkasına gidişine. Benden saklama anne. Sen de biliyorsun bir haftaya kadar nikah masasına oturacağını. Kızma ama anne. Bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Sitemim sana değil anne. Ama bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Geçen gece yine karakolu bastılar. Kurşunlar yine yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize. Ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor.

adam ya da olmaz. Rabbim yazmış senaryoyu, başrol değiliz, değişemez. Sensin benim günüm gecem, satır satır, hecem hecem.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

780-47-50 0541-780-47-50 Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en morlar.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Baka baka. Kimi bekliyorsun da bakarsın ardından demezler mi adama? Sen bir gurursuzu sevmedin ki güzelim gelsin ardından. O asilce sevdi ve asilce gitti. Yaptığını çekeceğinden kuşkun mu vardı da şimdi elem içinde ağlarsın? Görünen köy misali var mıydı gerek kılavuza? Şimdi yerli yersiz ağlama vaktidir. Çevrene ne yapacağım diye sorma vaktidir. Alacağın cevabı ben sileyim güzelim bilmiyorum diyecekler. Kimin gücü yeter ki zamanı geri çevirmeye? Öyleyse sen sadece susmayı dene. İlk gittiğin gibi güçlü sansınlar seni. Ve bu beni daha mutlu eder. Bir çaresizimi sevmişim dememem için. Sen öyle olmasan da ve ben bilsem de sen güçlüymüşsün gibi yap. Şimdi hoşçakal deme zamanı. Ama sen hoşçakalmayı hak etmiyorsun. Sevmenin ve sevilmenin hakkını verebilenindir o. Sana söylenecek tek bir sözüm var güzelim. Bir ömür sevgiye hasret. Mecnun mis

Eller sevdi mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
0: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: gönülden gönüle. Gönüle.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin, hiçbir şey umurumda değil, dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: 0541 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Kazasız, belasız, huzur içerisinde de güzel bir hafta dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de şahsım adına sevgime selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir hafta diliyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla bu haftanın ilk Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. 9'u çeyrek geçeceği kadar takriben. Kardeşlerimin kayıt mesajları yenilenen ilave olan kayıt mesajlarıyla beraber bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla devam edecek gecenin ilerleyen saatine kadar. Sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerimize. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Son kez bana sarılmanı isterdim. Son kez o cennet kokunu koklamayı. Son kez birlikte ağlamayı isterdim. Ama sen vazgeçilmezinden vazgeçtin.

Ondan sonra bana isterdim. Son kez o cennet kokunu koklamayı. Son kez birlikte ağlamayı isterdim. Ama sen vazgeçilmesin benden.

0: Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaştık. İki güzel şarkı sonrası WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla gecenin ilerleyen saatine kadar takriben böyle 12 çeyrek geç 12 buçuğa kadar WhatsApp mesajlarınızı sonlandıracağım. Sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim. O saatten sonra kalan kayıt mesajları var kardeşlerim, biliyorsunuz zaten, söylemeye gerek yok. Evet, günün ilk mesajını hadi bakalım. İstanbullu Volkan Çengeloğlu'ndan kadın kapalı C1 kadın koğuşu Ayça Semalı. Bedenini dört duvara sığdırırlar da içindeki o deli rüzgarı hangi kilit zapt edebilir? Rüzgarın daim olsun. Zamanı saatle değil umutla ölçenler kazanacak bu savaşı. Ben sadece sabret, gerisi akıp gider. Volkan Çengeloğlu. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı damla iç öze gülüm. Güneşin her doğuşu seni göreceğim o muhteşem güne. Bizi bir adım daha yaklaştırıyorsan benim en güzel yarınım, bitmeyen umudumsun. Oraya sığmayacak kadar büyük bir aşkla seviyorum seni. Gözlerini kapattığında beni yanında hisset çünkü her saniye senin yanındayım. Sabret, bir tanem kavuşacağımız günde her şey değişecek. Levran Kurtçebe. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı damla iç öze gülüm. Bugün inşallah orada son gecen, yarın mahkeme var, ekstra Ankara'dan da bir avukat katılacak, birden fazla avukat ilgilenecek. Avukatlar kesin tahliye verilmesi gerekiyor dedi, tek yarını tamamen sabırsızlıkla bekliyorum, inşallah her şey çok güzel olacak. Çıkman için görünürde hiçbir engel yok, inşallah yarın bu son bulur da bu gecemin gündüzü çevirirsin, sabırlı ve umutlu ol, seni çok seviyorum, hayatımın tek anlamı. Sana ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Bütün çalan şarkılar size gelsin. Kurban oldum. Seni çok seviyorum. Davran Kurçebe. İyi akşamlar Murat abi. Ben C11'den Damla İçöz. Sağ olun kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan en değerli ve saygın ablamız Mulalı Emine ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil Göçer, Merve Tunç, Işıl Ercan. İsmini sayamadığım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Yolun ne kadar uzun olduğu önemli değil. Önemli olan sonunda varacağın o güzel ışığa olan inancını hiç kaybetmemektir. İbrahim Tatlıses'ten Leylim'le şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Damla İçöz. Murat abi ben C11'den Merve Tunç, D2B16 koğuşuna bulunan Ümit Alişan radyo başına. Aklımda sen, kalbimde umut, dilimde senin adın. Kaç gün, kaç ay geçerse geçsin yolun sonundaki o büyük kavuşma için seni beklemeye değer. Seni çok seviyorum, o güzel günler için sabret. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeğim şarkısı sevdiğime armağan olsun. Merve Tunç. Kurtuluşum, özlemek ne garip şey, insan sevdiğinin yokluğunda onun varlığının ne kadar büyük bir yer kapladığını anlıyor. Gün içinde aklıma o kadar çok düşüyorsun ki bazen seni yanımdaymışsın gibi hissediyorum. Sonra yokluğun geliyor aklıma ve içimde kocaman bir boşluk oluşuyor. Sana sarılacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum seni, çok özledim. Hem de kelimelerin anlatamayacak kadar Gökçe Çiçek Çakarlı. Kocadam, şu an tek istediğim yanında olmak, başımı göğsüne yaslayıp hiçbir şey söylemeden uzun uzun sana sarılmak, sesini duymayı, kokunu içime çekmeyi, gözlerinin içine bakmayı öyle özledim ki mesafe sadece aramızdaki yolları uzatıyor, sana olan sevgimi değil. Her geçen gün sana biraz daha hasret, biraz daha aşık oluyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Merhaba Murat abi, iyi yayınlar, sağ olun kardeşlerim. C14 Bahar Talimci. Nerede olursan ol, hangi şartlarda kalırsan kal, sen bu hayatta her zaman benim başımın tacı, kalbimin en değerli parçasısın. Bizim aramıza ne mesafe girer ne de duvarlar, kalbimin her saniye seninle atıyor. Orada yalnız olmadığını bil güzel kızım benim. Allah'a emanet ol. C14 Bahar Talimci. Hatalarımızla doğrularımızla biz bir

aileyiz. Arkanda her zaman sana inanan ve seni her haliyle kucaklamaya hazır annen, ablalarım ve baban var. Gözlerini kapattığında hissettiğin o rüzgar benim sana gönderdiğim özgürlük ve sevgi kokusudur. Ruhunu asla hapsettirme. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle sarı papatyam, kendine çok iyi bak. Ben Meram Enli, Naci Dayı. Canım sevdiğim, kurumumuzla iletişime yönelik kantinde bir şey kalmamış anladığım kadarıyla. Bana iyi olduğunu bildirmen için cevap vereceksin. Yeri biliyorsun, seni seviyorum. Yıldız Silve Çatkapı. Ben Meram Enli, Naci Dayı. Tüm dostlarıma selam ederim. Şakran kapalı yatan İrem kardeşime de selam ederim. Tekirden vursunlar şarkısı armağan olsun. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Ben Tayfun kardeşim, öncelikle seni çok özledim. Nasılsın Ufuk? İyi olduğundan eminim kardeşim. Niye nasıl diye sorgulama kendini kardeşim. Sağlam dur, her şey düzelecek elbet. Ben her zaman senin yanında olacağım. Allah'a emanet ol kardeşim benim. Murat abi, ben 3 nolu'dan Savaş Aktaş. Murat abi, Ekrem Birlik radyo başına çağırtır mısın? Evet, Ekrem Birlik kardeşim. Kıymetli dostum Ekrem, nasılsın? İnşallah iyisindir. Dove'nin sana çok selam var. Utku Han dedeye selamlar. Sizi seven Savaş Aktaş. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm, seni çok severim. Umutsuzluğa kapılır ve kendini üzersen ben burada daha kötü olurum. Lütfen kendine gel. Hep aklımdasın. Güçlü kal. Her şey çok yakında eskisi gibi olacak sevdiğim. Ne olursa olsun ölene dek yanındayım. Ölürüm senin için. Güzel kalbim benim. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sesin cehennemden gelse cennetten vazgeçerim. Öyle bir mevzusun bende. Seni her şeyden çok seviyorum, kurban oldum. En kısa zamanda tekrar el ele. Selam Murat abim, ben T3C9'dan Ufuk. Aleykümselam Ufuk kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abim Savaş Aktaş olmak üzere tüm abilerime selamlar. Benden gece bir söz, demir parmaklıklar ardında olmak da umudumuz ve inancımız her zaman özgür olacak. Selam Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kayalı. Tüm selam kız kardeşim. Sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya, seni öyle çok özledim ki kalbimdeki tutkuyla aşk hiç dinmedi. Seninle birlikte olmak, yanımda uyumak ve seni sevgiyle sarmak için can atıyorum. Sana olan aşkım her geçen gün daha da büyür ve seni düşündükçe kalbim hızla atıyor. Seni çok seviyorum doktorum. Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kaya. Sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Aşkım olmadan hayatta kalamam. Çok zor. Çünkü etrafımda olmadığın zaman bu olmuş gibi hissediyorum. Her geçen gün sana olan aşkın daha da artıyor. Seni çok seviyorum sevgilim. Murat abim, ben Kürt kızı Arzu Kaya. Sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Sen benim yarınlarımı umutlarısın. Sen benim hayat kaynağımsın. Yarınlar için bir merhabasın. Seviyorum seni aşkım. Dilek tutman için yıldızların kayması mı gerekiyor illaki? Gönlüm gönlüne kaydı, yetmez mi? İlk ve son aşkımsın, ne olursa olsun. Bu kalp yalnızca senin için atacak sevgilim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. T2B16 koğuşundan ben Mehmetcan Pehlivanlar. Burada kader birliği yaptım abi, kardeşlerim başta olmak üzere. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün. Hepsine selam ediyorum. Gece son sözümüz, bizlik diz çökmeyi değil, yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız dik. Pehlivanlar, alişanlar, denizden yol yemez koca reis. Selamun aleyküm, aleyküm selam. B2B16 koğuştan ben Ateş Alişan abim ve kardeşlerim koca reis Yaşar Akköse, Öz abim Ümit Alişan, Sergen Koruca, Mehmet Can Pehlivanlar, Can Polat Türker, Enes Öz, Günay Güler, Aliş, Baran Gerçek, Muhammed Can Öklü, ben hemen A5'te yatan Öz kardeşim Alişan, Alişan. Hepsine selam olsun. Alişan ailesinden gece son söz. Biz hiçbir şey yapmadık. Onlar bizim ateş olduğumuzu bile bile geldiler. Yolun sonu ya mapus ya ölüm bilesin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın. Öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere. Buradan kardeşlerim, dostlarım olan Yiğitcan, Yenici, Alpaslan, Aldanmaz, Şehmus, Akbulut, Efecan, Yılmaz, Kadir, Aykurt, Davut, Baran, Özcan, Budak, Ömer, Baran, Veysi Yıldırım, Apo, Yenici, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya'dan Metli Sönüşü Aksı, bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın. Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan, Yenici, Alpaslan, Aldanmaz, Şehmus Akbulut, Kadir, Aykurt, Efecan, Yılmaz, Ömer Akgün'e bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim, en kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Şakran

Teşhir Beş'te bulunan canım kardeşim Emirhan, seni düşündüğümüzü, özlediğimizi ve her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bil ki aklımızda, kalbimizde hep seninle. Günler bazen zor ve uzun geçiyor olabilir ama hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. İnşallah bu günler geride kalacak ve tekrar bir arada olacağız. Bol bol dua etmekten asla vazgeçme. Benim dualarım her zaman seninle. Kardeşim Emirhan, seni çok daha güzel günler bekliyor. O günlerin hayalini kurmaya devam et. Umutsuzluğa asla kapılma. Seni seven, özleyen bir ailen olduğunu her zaman hatırla. Bizler senin için ayakta kalmaya çalışıyoruz. Sen de bizim için güçlüdür. Seni çok seviyorum. Her zaman dualarımdasın. Allah'a emanet ol. Şakranti 2018'de yatmakta olan eniştem Suat Tekin'e Derya Bedavacı'dan Ama Geçecek şarkısını armağan ediyorum. Balık yemek için seni bekliyorum. Sen yokken yiyemiyorum. Bak balık. Söz, bu sefer hiç söylenmeden balık tutmaya geleceğim. Seninle saatlerce tutup sonra da yiyeceğiz. En deri baldızın bekliyor seni. Gel de sinir edeyim, biraz özledik be. Şakranti 2018'de yatmakta olan ve yarınki mahkemesinden dört gözle çıkmasını beklediğimiz canım kuzenim Suat Tekin için Neşet Ertaş'tan Ah Yalan Dünya şarkısı çalar mısınız? Yarın büyük gün. Dualarımız ve kalbimiz seninle. Her zaman yanındayız kuzenin, Sevcan'ın. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuştan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Derdi abilerim Mesut Çaylak, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Kösem, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşan ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, amcaoğullarına, hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine ben hemen de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci'ye ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi, T1C18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim paşam, yakışıklı kardeşim Soner Demirci ve koğuştaki abi kardeşlerine selamlar olsun. Canımın içi, evdeki herkes çok iyi, herkes sana selam var. Sakın hiçbir şeyi kafana takma, her şey yolunda, seni çok seviyorum. Her zaman ailen yanında, bunu sakın unutma. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C18 koğuşundan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Ümit Çoban, Oktay Aktaş, Saptar Acar, Enes Köse, Ali Polat, Önder Korkmaz, Azat Sürer, Ahmet Hasan Kahraman, Bayram Tartı, Ozan, Ahmet Kartal. Bu canlara selam olsun. Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Hayırlı akşamların olsun Murat abi. Ben Kaleli Sedat Aydın, sağlasın Sedat kardeşim. Öncelikle T2A13 koğuşuna yatmakta olan abim Gökhan Aydın ve onun derlisi amcaoğlum Muhammed Aydın, yani Tweety. T3'te yatmakta olan Muhammed Raşit Şahin ve Muhammed Yıldız Ali Tezcan. T1'de yatmakta olan Mehmet Salman, yani Uçe. Kardeşlerim Abdullah Yel, Şahin Sarım, Mehmet Hüseyin Ağaçlı, Mert Çambüker ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı size armağan olsun. Kaleli Sedat Aydın. Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın. Öncelikle T2A13 koğuşuna yatmakta olan abim Gökhan Aydın. Onun derdisi amcaoğlum Muhammed Aydın, yani Tweety. T4'te bulunan abim Gökhan Kobilay. Kardeşim İbrahim Durmaz, farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan tüm dostlara bin selam olsun. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilsin? Kaleli Sedat Aydın. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Canım nasılsın? Aramanı bekledim. Bugün konuşmamız gerekiyor. Ben iyiyim, evdeyim. Üşüttüm biraz. İş görüşmesine gittim. Seninle konuşmamız gerekiyor. Beni ara mutlaka. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Mis kokulu Mert Çulha. İyi yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Üsküdar'a bankaya gittim, PTT'ye de uğradım, mektubunu verdim. Her an dualarımdasın bir tanem. Kocaman öpüyorum, bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Nasılsın? Umarım daha iyisindir. Bugün eşyaları kargoladım. Perşembe günü İzmir'e geleceğim. Bir hafta İzmir'de duracağım. Durumlara biliyorsun karışık biraz. Buradan haber yollarım. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler de iyiyiz. Oğlan biraz hasta idi, evde okula gitmedi. Benim de şehir hastanesinde işlerim vardı, işlemle ilgili. Evleri belirledim, yarın geleceğim, konuşuruz. Baya bir para gidiyor, alımlar, harçlar vesaire. Emrelerden daha bir dönüş yok bana. Görüş yine, Allah'a emanet olun.

0: Ben Hüseyin Boz, Ali Aşakran T2018'de yatmakta olan Suat Tekin arkadaşıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Yakında çıkacaksın ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Sevdiklerin seni bekliyor, kendine çok iyi bak. Mesajımı iletirseniz sevinirim. İyi yayınlar. Sağ olun kardeşlerim. Ben Karşıyaka'dan İzzet Gökhan Vural, buradan Şakran T1'de yatmakta olan kıymetli kardeşim Ramazan Gül'e sesleniyorum. Abicim dediklerini yerine getirdik. Sen canını sıkma, her şey yolunda, kafana takma. Cezanı yat bitir gel, koğuşundaki dost arkadaşların ortamını paylaştın abilere. Baki selamlarımızı iletiriz Murat abi. Kardeşim Ramom için Enver Yılmaz'dan Sensiz Deli Gibiyim şarkısını çalarsan. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlarıma, kardeşlerime milyon selam olsun. Ben de Foça Açık'tayım. Kadın Kapalı'da olan Funda Kıyı'ya da bin selam olsun. Şakran T1'de yatan Kemal Şahin radyo başına. Hasretin yükü bu sefer farklı ağır geldi. Diz çöktürdü ama yıkılmadık. Bu yağmurlar bana bizi hatırlatıyor. Gerçi her şey bana seni hatırlatıyor. Çok kızgınım sana ama çok seviyorum. Niyetim yok yaşamaya, kıyarım sensiz bu cana. Kemal Şahin. Şakran T1'de yatan aslan babam Kemal Şahin. Babacım ben seni çok seviyorum. Şu an seni göremesem de sen benim babamsın ve kalbimdesin. Bir gün yine beraber oyun oynayacağımız, güleceğimiz, sarılacağımız günleri bekliyorum. Biz beklemek sana da gelmek yakışır inşallah. Güzel günlerimiz çok yakında olur. Seni çok özledim Fusat Can. T1A2 koğuşuna bulunan canım eşim Kemal Şahin ve aynı kurumda olan kıymetli abim Utku Büyüme ve kardeşlerim Devran Çimenli, Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, uzakta olsanız da kalbimiz hep sizin yanınızda. Her gününüzü umutla, sabırla geçirmenizi diliyorum. İnşallah bu zor günler geride kalacak, herkes bilsin ki asiller şımarmaz. Allah yar yardımcınız olsun. Özgür Kaplan'dan Amirim şarkısı sizlere armağan olsun. Atılgan, canım biz iyiyiz, evdeyim, daha hastayım. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Biz 3 nolu C6 koğuşuna bulunan Caner Gökçe ve Eray Çakır. Başta Kızıltepe'li Aslan dayımız Hogir Oktay başta olmak üzere abi dost kardeşlere Adnan Çakır, Vahap Aksoy, Yörük Halil, Vahapcan Gökçe, İsmail Baylan, Oğuzcan, Uzar, Vatan Akbaş, Mami Sağlık, Doğuş Yay, Emre Alkan, Yasin Türkmen, Mert Göşer, Adnan Akbayırlı, İsmet Ediz Şerefi'yle yatan Cennet Çeşme çocuklarına selam olsun. Bizden gece bir şarkı, ölüm olsaydı ayrılık olmasaydı Arguvanlım şarkısı armağan olsun. Şakran T2018'de yatmakta olan Suat Tekin için Köksal'dan Nalaka'yı çalar mısınız? Allah'ın izniyle bu günler geçecek, yaramaz torunun ve biz güzel günlerde kavuşmayı bekliyoruz. Nejat Ayşen Yıldır, Ayşen Yılgıncı. Hemen jingle'ımızı çalalım.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Kaldığımız yerden devam. Menemen A6 koştan Alperen Alvarcı radyo başına. Alperen Alvarcı radyo başına. Canım oğlum, her şey bitecek. Sen yine aslanlar gibi işinin başına geçeceksin. Önümüze çıkan her taşı bize basamak, seni çok seven annen, kardeşlerin Azra Sena. Şakran T3 C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm, her şey, mesafeler ne kadar uzun olursa olsun benim kalbim hep senin yanında. Seni beklemek bana yük değil çünkü biliyorum bir gün bütün bu bekleyişlerin karşılığını birbirimize sarılarak alacağız. O güne kadar kalbimde, dualarımda seninle. Allah'a emanet ol gülüm. Şakran T3 C5 koğuşundaki sevgilim Bahadır Yılmaz radyo başına. Bugün biraz stresli geçiyor, artık dayanamıyorum, çok yoruldum, sensizlik daha çok yoruyor. Kimseye yaranamıyorum, dakika bulunca ara beni, seninle konuşmam gereken şeyler var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Selam Murat abi, aleyküm selam. Ben B11'den tahliye olan Nora Halit. Allah bütün mahkumların kapısını açsın inşallah. Öncelikle selamlarımı göndermek Müge Baran'a, Bilge Keleş, Betül Duran, Bahar Dündar'a istek şarkı.

0: Bakın canım arkadaşlarıma gelsin sabah olmadan güllü Eypo. Aydın Bıçakçı kardeşim. Aydın Bıçakçı kardeşim. Doğum günüymüş, doğum günün kutlu olsun. Sado kardeşim de, Saadettin Bıçakçı kardeşim de şifayen sözlü olarak senin doğum gününü kutluyordu. Ve sana da ve tüm tanıdıklara çok çok selamı vardı. Aydın Bıçakçı kardeşimizin, Saadettin Bıçakçı kardeşimizin, pardon. Saadettin kardeşim senin doğum gününü şifayen de kutladı. Hemen ses kayıtlarını paylaşalım Aydın Bıçakçı kardeşim. Bir kısmını paylaşalım, daha var sırası gelince onları da paylaşacağım.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Görkem Kalemkuş. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'nın bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük ve huzur getirsin. Rabbim ailene ve sevdiklerine kavuştursun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı.
0: Hemen diğerini alalım.
1: Sağ ol, sağ ol. Bugün Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'nın doğum günü. Aslan kardeşim doğum günün kutlu olsun. Yılların sana huzur, mutluluk ve özgürlük getirmesini dilerim. Rojbuna de biroz be. Seni seven Saadettin Bıçakçı. Murat abi selamu aleyküm. Ben Bayraklı Bursa'dan Gökhan Yıldırım. Aydın Bıçakçı'nın doğum gününü kutlarım. Hızır yoldaşın olsun kardeşim. İnşallah özgürlük günlerine. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Ege'den Göksel Caner'den. Bizim için çok değerli olan Aydın Bıçakçı abi. Biz doğum kutlarım. En kısa zamanda sevdiklerine kavuşmasını dilerim. Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun şarkısı armağanız. Alo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bozca'dan şarkıcam Polit. Buradan kral abi Aydın Bıçakçı'nın doğum günü. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasın dileğiyle aslan abi. Tamam. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm. Ben gidici Çağrı Araç. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'nın doğum günüymüş. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Rabbim yoldaşın olsun.
0: Aydın şimdilik bu kadar Bremen. Var yukarılarda bir iki tane daha var, onları da paylaşacağım inşallah sırasıyla. Kulağın radyoda olsun. SMS'ten de vardı ama gece 12.30'dan sonra sırasıyla okuyacağım Aydın kardeşim. Uyumayasın, haberin olsun. Tekrardan doğum günün kutlu olsun kendi adıma. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abinin doğum gününden içten dileklerimizle kutluyoruz. Zamanın hevesi kırık olsa da umudumuz diri. Yeni yaşın sana sağlık, sabır ve en kısa zamanda özgürlük getirsin. İyi ki varsın, iyi ki doğdun abi. Görkem Kalemkuş, Melih Uğurkan, Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım. Aleyküm selam kardeşlerim. Ben Volkan Şengür. Ali Aşak Rantiye 2'de yatmakta olan Suat Tekin. Can dostum, kardeşime, abime Ahmet Kaya Korkarım adlı şarkıyı armağan ediyorum. Yarın güzel haberlerini bekliyorum. Allah'a emanet abim. Sabırlar diliyorum. Üç nolu T tipinde bulunan canım kardeşim Ramazan Alkış. Beklenen ve özlenensin iki gözüm. Rabbim ayağına taş değdirmesin. Üç nolu T tipinde bulunan aslan kardeşim Ramazan Alkış. Yokluğun o kadar belli ki anlatılamaz. Seninle içilen kahvenin bile tadı bambaşka. Orası kime kaldı ki sana kalsın. Beklenen ve özlenensin kardeşim Ramazan Alkış. Hayırlı yayınlar diliyorum. Kolay gelsin abi. Sağ ol kardeşim benim. Şakran T2 B18'de yatmakta olan kardeşim Suat Tekin'e ve mahkum arkadaşlara selam olsun. Benden Deniz Üstü Köpürür şarkısı sana ve arkadaşlarına gelsin. Artık sonuna geldik kardeşim. Güzel günler yakındır. Hem de çok yakın özledik ve seninle geçen günlerimizi. Seviliyorsun Kaplan Bacana. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Şakran T2 B18'de yatmakta olan Suat Tekin kardeşime selam olsun. Az kaldı. Yarınki mahkemede çıkıyorsun inşallah. Tek temennimiz bu yönde. Sana dualarımız, seninle seni çok özledik kardeşime Sefai'den. Güzel şarkı Lazo ve Ayşegül'den sana gelsin. Saygılar, sevgiler. Bir mesaj da okuyayım kardeşlerim. T2 B16 koğuşunda yatan eşim Enes Patoğlu'na sonunda kavuşmak varsa yolun zorluğu mühim değil. Sen bu dünyada uğruna savaş verilecek en güzel şeysin canım kocam. En kısa zamanda yanımda olacağını bilmeni isterim. Seni çok seviyorum. Hemen bir tane de kısa mesaj bulayım.
2: Onu da okuyayım. Ondan sonra iki güzel şarkı.

0: sorusuyla sizleri baş başa bırakayım. İyi yayınlar dilerim. Ben Yamanlardan Zülfü Kaya. Şakran'da yatmakta olan kardeşlerim Suat Tekin, Fırat Başı, Oktay Güzenge, inşallah yakın zamanda gelmenizi diliyorum. Dualarım sizinle. Sabır ve dua dileklerimi iletiyorum. Kardeşlerime Adana Layhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Hemen şuna da bakalım. Evet, bunu da okuyayım. İzmir Foça Açık Cezaevinde yatan abim Hakan Çağlar'a kardeşi Ayas Karakelleci'den selam ve saygı yollamak istiyorum. Ben Almanya'dan Bora Günaydın. Sizlerden bir ricam var lütfen. Ali Şakran T2018'de yatmakta olan kardeşim Suat Tekin'e bir şarkı armağan eder misiniz? Sezen Aksu'dan Geçer. Evet kardeşlerim. İki güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

Şakran T2 18 lira atmakta olan kardeşim Suat Tekin, inşallah bugün orada son günün. Yarın akşam evimizde olacaksın. Ailemizin eksiği tamamlanıyor. Her zamanki gibi. Hep yan yana olacağız. Zor günler geride kalacak. Çektiğimiz cefanın sefasını süreceğiz. Yine başıma bela olacaksın. Biliyorum, sen çık da bela ol, razıyım. Seni çok seviyorum. Dört gözle bekliyoruz. Şakran T2 18 lira atmakta olan oğlumuz Suat Tekin. Çok az kaldı biliyorum. İnşallah. Annem ve baban olarak seni bekliyoruz. Aslan oğlum, seni çok seviyoruz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10 koğuşundan Şefikcan, yani Çapo. Aleykümselam Şefik kardeşim. Başta öz abilerim Agitcan, Azat, Yavuz, Yıldızlı, Muro, Hasan, Vurgun, Serkan, Vurgun, Koray, Magan, Aykut, Türk. Bu canlara selam olsun. Gece sözüm, gece ay düşer aklıma ölüm. Haddini bilmeyen herkese zulüm. Kim vurduya gideceksen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Dayko'dan Yener Tok tutan. Aleykümselam Yener kardeşim. T3A10'da yatmakta olan abim Alp Tok tutan ve kader birliği yapan tüm abilerime, kardeşlere selam ederim. Allah kurtarsın. Not abi, geçirdim bir kaza sonucu kaburgam kırıldı. Ciğerime battı, ciğerim söndü, hastanedeyim, yatıyorum ama iyiyim, şükürler olsun. Yarın Bekirler gelecekmiş yanına, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam İlker kardeşim. Üçnoldan İlker Özyiğit, kadın kapalıda bulunan ömrüm Buse. Özyiğit nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Merak etme beni sevgili. Ben dilekçeyi yazdım. Muhtemelen bu hafta işlemler biter. Ziyarette ablamla da sen de unuttunuz galiba. Ayakkabı numaranı söylememişsin. Ulaş ablama, haber ver bir şekilde. Seni çok seviyorum. Abi ben Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit, kadın kapalıda bulunan ömrüm Buse. Özyiğit nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim, merak etme sevgilim. Ben dilekçeyi yazdım. Muhtemelen bu hafta işlemler biter. Ziyarette ablamla da sen de unuttunuz galiba. Ayakkabı numarasını söylememişsin. Ulaş ablama, haber ver bir şekilde. Seni çok seviyorum. Ben Foça Açık Cezaevinden Fırat Doğan. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan sevdiğim kadın, her şeyim Nazlı Doğan, radyo başına. Seni çok seviyorum Nazom, seni çok özledim. Çocuklarımın güzel annesi, ilkim, sevdiğim kadın. Kavuşacağız elbet bir gün. Dört duvarlar engel olamaz bize. Bunu biliyoruz her şeyim. Cennet gözlü kadınım Nazom. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan her şeyim. Yaşama sevincim, anne kelimesini hak eden Nazlı Doğan. Validem, seni çok özledim, kurban oldum. Tek hayalim seninle yatmak annem. Sensizlik çok zor. Cennet gözlüm benim. Hep yanımda ol, hasret kaldım sana annem. Koynuna al beni annem. Ecem yengeme selam olsun. Fatih Ilamur, çağırsam gelmez mi şarkısı. Anneme armağan olsun, çalarsan sevinirim Murat abim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B4'ten Doğukan Özonur, yani Dodo. Yamanlardan göz bebeği Celal Eken, yani Celomen başta olmak üzere. Kadın kapalıda yatmakta olan kıymetli dostlarımız İzmir'de sevgilerimi yolluyorum. Adanalı Ayhan'dan icap eder mi? Adanalı dermanlı. İcap eder mi şarkısı tüm arkadaşlara gelsin. Ben Doğukan Özonur. Şakran'da yatan eşim Osman Duman. Aradın, işim vardı, açamadım. Aradığın zaman söylerim neden yine aramadın. Bakayım ara. Seni çok seviyorum ömrüm. İstersen yarın ara. Hakkını yeme. Sen biliyorsun yine de. Biziz, bir şey yok. Merak etme. Aynı bildiğin gibi. Kendine iyi bak. Bir tanem Evrim Duman.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 Koşulan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt. Sağ ol kardeşim benim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak, Özışık ailesi, kardeşlerim Kadir ve Çetin Honca, Umut Çınar, Hazar Soydoğan, Birtan Esen, Arapcan, Çiçek Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz, Özcan Boral, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çerger, Resul Aksu, bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Şakranda yatan sevgili Ferhat Arslan, biz yeri gelir küseriz, yeri gelir kızarız ama ikimiz de biliyoruz ki seni benden, beni senden daha çok sevecek kimse olmayacak. Yerinden şüphen olmasın, kalbimin en güzel yerindesin, seni seviyorum yarim. Şakranda yatan sevdiğin Ferhat Arslan, sen benim gülüp ağlayıp yaslanacağım kişisin. Sen benim aşka, ikinci şanslara ve sonsuzluğa inanmanın sebebisin. Kalbim senindir şimdi ve daima. İyi ki benimsin Zuhal Arslan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin Ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım, her zaman olacağım. Bir kalbe bir dünya sığar dediler, ben sadece seni koydum. Bin kalbim olsa yine seni severdim, sen her şey dersin. İnan bana, bir değil bir kalbim olsa yine de seni koyardım oğlum. Hayat seni sınasa da yorulsan da pes etme, unutma. Her adımda arkanda duran bir annen var. İyi kimsin kıymetli Mazhar Bülbül. Ayrılık ölümden zormuş, armağan olsun Sevim Çubukçu. Ben Gökhan Ergül, herkes mutlu olduğu şeyin peşinde koşsun. Ben seni alıp bir köşeye çekilsem dedim, duymadın mı? Herkes iyi akşamlar. Ayrıca kardeşim Kübra Tepe'ye selam olsun. B14 Ayşe abla, cimcime Nida'ya sarıl benim yerime. Çarşamba günü orada olur. Allah'a emanetsiniz sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kolay gelsin Murat abi, sağ ol kardeşim. Yokluğunuz hissedilmiyorsa varlığınız bir önemi yoktur. İnandıklarınız, duyduklarınız yanında hiç kalsın. Bedo'dan ölüyordum sandın ya şarkısı ricam olur. Herkese iyi akşamlar sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi herkese iyi akşamlar. Ben Gökhan Ergül. Yanlışın sıradanlaştı. Bu dönemde delikanlı kalan tüm herkese selamlar olsun. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Selam Murat abim, ben Cemile Timoçin. Aleyküm selam kardeşim. Burak Timoçin radyo başına. Tatlı belam, seni ne kadar çok seviyorum anlatamam. İlk günde dakikayı bitirdin. Bütün hafta şimdi sana nasıl geçecek? Buradan haber edeceğim hep. Kuruntu yapma kuruntulu kocam. Özledim o deli hallerini bile. Ne sevdiyiz anneyle babamla. Yarın gidebilirim. Yani senin annenle babanla. Seni çok seviyorum. Estehezdikim delalım. Allah'a emanet Burak Timoçin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teviş'te yatmakta olan Yalçın Sakızçı. Aleyküm selam Yalçın abicim. Başta oğlum Sedat Sakızçı olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarına, abilerine selam olsun. Ve Burak Timoçin aslan oğlum, selam olsun sofranı paylaştığın dost ve kardeşlere. İyi misin? İyi olacaksın inşallah. Hep birlikte özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Aslan parçaları Mert Kahraman kardeşime de selam olsun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Murat oğlum hayırlı akşamların olsun. Sağ ol anacığım. B9 koşuna bulunan kızım Kürt Hülyam radyo başına. Kurban olduğum ruhumun yarası, her şeyim kızım benim. Gücümüz yerinde oldukça her şeyin çaresi bulunur. Allah büyük bir tanem. Çok güzel günlerimiz olacak inşallah. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez. Güneşli günlerin bir an önce gelmesi dileğiyle seni. Çok seviyorum. Aslan kızım Hece Herdem. Bram'ın çalarsan sevinirim. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koşulan Kadife Kaleli Kürt Hülya, sağ ol Hülya kardeşim hepimizin. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gölgenin boyu büyüyorsa güneş batıyor demektir. Kimse kendini dev aynasında görmesin. T1A20'de bulunan can parçam oğlum Cesur Bayhan'a çok selam olsun. Seni çok seviyorum aslan parçası. İyi akşamlar Murat abi. Ben C11'den Işıl Ercan Bingöl, sağ ol kız kardeşim. T3B17'de bulunan Ümit Bingöl radyo başına. Seni seviyorum demek kolay ama seni her gün aynı heyecanla sevebilmek bir ömürlük iştir. Sen benim ömrümün geri kalanısın sevdiğim. Azar birbirinden ille desen çalarsanız sevinirim. Ümidime gelsin. Murat kardeşim ben Birol Ercan. C11 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan. T3B17 koğuşuna yatmakta olan Ümit Bingöl. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben eminim çok az kaldı. Size Müslüm Gürses'ten

0: Seni nasıl özledim şarkısı armağan olsun. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, yeni bir hafta, yeni bir gün ve bir gecenin sonu daha öyle. Sensiz öyle yarım canım, iyiyiz biz şükür. Bizi merak etme sevgilim, her zaman dediğim gibi. Sen ne kadar iyisen biz de o kadar iyiyiz. Hasretle senin gelmeni bekliyoruz. Seni o kadar çok seviyorum ki, o kadar çok özledim ki. Gölgeni görsem sarılırım. Sen benim alın yazım kaderimsin. Seni bana yar eden Rabbime emanetsin. Seni seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, bugün de seni çok özledim. Hem de söyleyemeyecek kadar, anlatamayacak kadar. Mesafeler seni benden uzak tutuyor ama kalbim seni bir an bile bırakmıyor. Sana sarılmayı öyle özledim ki gözlerimi kapattığımda kendimi kollarımda hayal ediyorum. Yokluğun geceleri daha uzun, günleri daha sessiz yapıyor. Ben seni sadece özlüyorum. Sana kavuşacağım günü her gün yeniden bekliyorum. Savaş Aktaş. Şakranti 2018 koğuşuna yatmakta olan sevgili kuzenim Suat Tekin için Sabahat Akkiraz, Bergüzar şarkısı armağan olsun. Özgürlük bazen bir kapının açılması, bazen gökyüzüne doyasıya bakmaktır. Sen şimdi umudunu sakla içinde kardeşim. Bir gün aynı rüzgarı yan yana hissedeceğiz. Bu şiirde ona gelsin Hatice, ben iyi yayınlar. Sağ olun. Ben Menemen A15 koğuşundan Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük, Can abim Rafet Kale. Bugünkü durum beni ve bizleri üzdü. Sen benim için çok değerli, kıymetli abisin. Gelme şansın varsa seni bekliyoruz. A27 kardeş koğuşundan selam olsun. Halil Üzrek Bozo abi size de selam olsun. Abim size emanet. Ben Menemen A15 koğuşundan Erdem Çakıcı, dayım Sinan'da bugün olanlar için çok üzgünüz. Sen benim yaslandığım dağ gibiydin ama Allah'ın izniyle bu süreci hep birlikte atlatacağız. Seni çok seven A15 koğuşu. Ben Menemen A15 koğuşundan Onur Yıldız, başta Can abilerim Sinan'da, Rafet Kale, Hüseyin Saldıra'ya bin selam olsun. Kardeşlerim Erdem Çakıcı, Berke Keren, Hamza Sönmez, Zana Gezer olmak üzere size çok selamları var. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hemen iki tane ses kaydı var. Onu da bir bakalım, bulalım. Hemen onu da paylaşalım. Evet, buldum. Bakalım kimin?
1: T2B13 koşuna bulunan Aslan dayım Aydın Bıçakçı'nın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun Aslan dayım. Nice mutlu senelere. İnşallah bir dahaki doğum gününde özgür günlerde dışarıda olma dileğiyle. Seni seven yeğenin Ömer Otçeker.
2: Attım bunu abi, attım.
1: Selamünaleyküm. Ben T3'te yatmakta olan Ahmet Gülçin. Bugün 2'de yatmakta olan Aslanlar Aslanı. Canım abim Aydın Bıçakçı'nın doğum günü. Abim doğum günden işten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaşını özgür günlerde beraber geçirmemizi temenni ederim. Seni seven sayan kardeşin Ahmet Gülçin. Ayrıca T1'de yatmakta olan değerli abimiz Saadettin Bıçakçı'ya da selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
0: Evet, kardeşlerimize bunu da paylaştık. Şakran T2 B18'de yatmakta olan canım kuzenim Suat Tekin için Sezen Aksu'dan Duvar şarkısı çalar mısın? Seni çok seviyoruz. Yarın güzel haberleri bekliyoruz. Kardeşim benim Hasan Sezgin. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Ben Menemen B4'te yatmakta olan Barış Buğra, aleyküm selam Barış kardeşim. Barış Buğra Büyükkara. Koğuşumuzun derdi büyükleri. Mustafa Çiftçi, Erçan Koçak, Oğuzhan Cimşik. Ercan Çeliğe selamlarımı iletiyorum. Ve gece mahalle büyüğümüz Yasin Gök abimin bir sözünü bırakıyorum. Biz asalet hastasıyız, şöhret sosyete kalsın. Bütün şerefiyle yatan mahkumlara selamlar olsun. Ben İzmir Şakran T1 B15 koğuşuna bulan Ahmet Can Laçin gece bir söz bırakmak istiyorum. Sahip olduğun yürek korkuyu tanımıyorsa bırak, hasmın ya firavun olsun ya da Nemrut, ölüm takvim tanımaz. Başın dik yaşa, şerefini konuşsunlar. Ben Ahmet Can Laçin, tanıyan tanımayan abi kardeşlerime selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eşref Paşa'dan Yelisan Laçin Şakran T1 B15 koğuşuna bulunan eşim Ahmet Can Laçin'e sesleniyorum. Tutsak kaldığın yer sevdiğimin kalbi ise özgürlüğün canı cehenneme ve sevdiğim. Şu olaylar bir bitsin, kuyuda zorda mıyız, Mısır'da sultan mıyız, az sabır, sonrasında görürler. Savaş yeni öpüyorum güzel kalbinden, seni çok severim Ali Kınık'tan, Ali Ayşe seviyor şarkısı sana armağanımdır Aslan Kocam. Murat abi yayınlar, ben Gülizar.

Yıldırım, Aslan Dostum, Kardelen, Nilay Yılmaz radyo başına. Yokluğun çok belli, seni şimdiden çok özledim. Beni görüşüne yazdır seni. Çok severim, güzel günler, çok yakın. Hiçbir şey için canını sıkma. Murat abi yayınlar, ben Gülizar Yıldırım ve Zişan Karabulut dostlarımız, Kardelen, Nilay Yılmaz, Nur Durukan radyo başına. Bizi eleştiren insanların çoğu hayatlarında hiç bizim kadar dik durmamış insanlar. Sizin doğru bildiğiniz yollar bizim vazgeçtiğimiz duraklardan ibaret. Murat abi, Ahmet Kaya'dan Ay Gidiyor şarkısı armağan olsun. Ben Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı B1'de olan Gülçin'im. Yani Maviş'in Gülçin'i. Hayatımın en güzel anısı, başımın tatlı belası. Bugün haberini aldım annenden. İyi olmana sevindim. Havalar soğuyor. Kendine dikkat et. Aklım kalbim arasındaki tek gerçeksin. Her zerrene kadar seninim. Sen de benimsin. Senin söylediğin tek kelime kalbimin hızlı atmasını sağlıyor. Can abi Murat Bingöl. Maviş'in Gülçin'le söyle. Onu çok seviyorum. Duyuyordur. Duydun değil mi Gülçin kardeş? Ben Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı D1'de olan Gülçin'im. Yani Maviş'in Gülçin'i. Bir tanem, beni kendinden habersiz bırakma. Mektubun ulaşmadı bana. Sen benim kalbimin ritmisin. Tuğçe Kandemir'den Seni Öptüğüm Sokak Var Ya şarkısı Maviş'in Gülçin'ine gelsin. Aşkla kal, gecen güzel olsun. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım, sevgilim. Ödevler bitsin, çıkacağım eve. Hayata fazla yüz verme. Senden tek ricam. Sevgilim, seni çok özledim ömrüm. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol sevgilim. 3 Murat abi, ben 3 Nol'dan Cumhur Akçagün. Aleyküm selam Cumhur kardeşim. Abi öncelikle aynı kurumda bulundum. Can abim Savaş Aktaş, akabinde Ekrem Birlik abim. Yusuf Samar, Haydar Ergün Kurtuluş, Şakarlı Hikmet Ören Çınar, Birlik Kaan, Yıldız Namıder, Dibek Başılı, Arap Yılmaz, Mert Aluşluoğlu, Ömer Oturak ve tüm Buca çocuklarına selam olsun. Gece benden de bir söz. Biz bize yapılanı unutmayız elbet bir gün. Murat abi merhaba, ben 3 Nol'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim, geçmiş olsun sen ve Eko kardeşime ve diğer kardeşlerime. Ben Savaş Aktaş, Ekrem Birlik radyo başına. Kıymetli dostum nasılsın, iyisindir inşallah, umarım iyisindir. Canı özledim seni, sen benim canımsın, özgür günlerde bir arada olmak dileğiyle can dostun Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 Nol'dan Ekrem Birlik radyo başına. Canu susun susun, babanın şarkısı çıktı sen anladın onu. Dove'nin sana çok selamları var. Utkan dedeye de ben ve Ekrem Birlik kardeşten selamlar. Seni seven dostun kardeşin Savaş Aktaş. Kardeşlerim bir şarkı, bir şarkıdan sonrası bunu da okuyalım. Şakran Kadın Cezaevi B9'da yatan Bahar Zengin radyo başına. Bugün günlerden Arjin, iyi ki doğmuşsun güzel prenses. Annenin kalbi hep sizinle. Yüreğini ferah tut Çingerem. Senin yerine Çakır kutladı. Senin yerine Çakır kutladı. Rabbim acil tahliyeler versin. Hayırlı yayınlar Murat kardeşim. Sağ olasın kardeşim. Bu mesajı da okuyalım. Ondan sonra bir güzel şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmı. Murat abi merhaba. Şakran T4 A4 koğuşuna yatmakta olan Muhammed Özkaya arkadaşıma bu mesaj. Şu an yanımızda olamayan canım arkadaşım Muhammed Özkaya için gönderiyorum. Kardeşim belki şu an yan yana değiliz ama aklımızda, kalbimizde hep seninle. Seni çok özledik, inşallah günler çabuk geçer. Seni yine aramızda eski günlerdeki gibi görürüz. O zamana kadar kendine iyi bak ve ne olursa olsun umudunu kaybetme. Seni seven insanların olduğunu da unutma. Seni bekliyoruz. Melis Uysal, Zakkum'dan Anason şarkısı çalarsanız çok sevinirim. Seni çok seviyorum. Bunu asla unutma can kardeşim. Mahmut'um iyi yayınlar. Murat abicim sağ ol kardeşim benim. Bir şarkı, bir şarkıdan

0: Evet, hemen şurayı kapatalım. Şunu da açalım. Evet, kayıt mesajlarını takriben bir 15 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam.
1: Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 Koğuşu'nun reis Harun Güven. Öncelikle Şeref İlyat'tan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 Koğuşu'ndan reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim, Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece reis Harun Güven kardeşime sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da.

Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan "Ölüm özledim anne, yaşamak isterken delicesine şark sarman olsun" saygılarla. Ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koğuş'tan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleykümselam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek, canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio, Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gizgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örneköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio, Yaşar Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gizgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio, Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan Yanık, Enes Köse, Aral Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim. Ben Berdan Batın, Doğanay, Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay, Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap diyen Tüs kardeşim, Cio, Yaşar Doğanay, Can

Adam Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik Orhan, Bozo Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı Yunus Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1 B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Bardan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1 B11'den Berdan Batın Doğanay. Ablam Başak İvak Ceviz Kıran. Ece Ulaka Yarın Ceviz Kıran. Meltem Beydilli ablalarıma. Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli. Kardeşim Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime. Ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime. Selam olsun bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın Doğanay. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan Korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur, Turan Korunur. Ben bir nolu B18'den Turan Korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derlisi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan Egemen da Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu Murat abi, senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşleri selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun bu canlara. Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Affan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi, ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme, A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır, göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal, aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Affan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur, ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal, sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abim. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun Eyüp Han'dan.
Su Misali şarkısı.

Amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Selamun aleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'te 5 koşulan köroğlu Cavit Gürdü. Aleykümselam Cavit kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştığım değerli büyüğüm dayım Şakir Söylemez ve dostlarım, kardeşlerim Civan Acar, Koko Muharrem Aras, Mazlumak, Velat Yüce, Vedat Acar, Çetin Temel, hocamız Fehim Arı, Mehmet Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Can Akçıoğlu, Kankaya, Asım Cinoğlu, Anıl Kütük, tüm bu dostlara selam olsun. Sizleri seven köroğlu Cavit ve açıkta olan dostum Devran Yüksel'e de selam olsun. Oğuz Ünal'dan bir türlü olmadı. Murat abi, şöyle bitirmek istiyorum. Duruşu olanın düşmanı duruşu olanın düşmanı çok olur. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım, koğuşumda bulunan aslan abim Civan Acar, Cavit Köroğlu, dayım Şakir Söylemez, amcam Velat Yüce, yakışıklı amcam Çetin Temel, dayı Servet, canım abim Nafiz Cancı, Lazo, Mazlum Ak, Feyyaz Gökmen, Hakan İkinci, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Bukan, Aytaş Taş'a selam olsun. Gece sözüm güçlü olma, öyle görün düşen yaprağa basan çok olur. Ben T4D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım, aslan kuzenim Abdullah Yenince. Bu günler geçer, takma kafana, en güzel günler bizim olacak aslan kuzenim Abdullah Yenince. Ben selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4D5 koşulan Emir Yıldırım, aslan kuzenim Gökdeniz Yenince. Bu sözüm sana armağan ediyorum. Sizin geceleriniz güzeldir. Limon sıkılır bizim geceler, görseniz çıldırırsınız. Sessiz duvarlar üstümüze yıkılır. Allah'a emanet. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, aslan kuzenim Yiğitcan Yenince. Bu sözüm sana armağan ediyorum. Sarraf olmaya gerek yok. Menfaat herkesin karakterini ortaya çıkartıyor. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, buradan başka kurumlarda olan değerli büyüklerime selam olsun. Şahçıyan Kurt abime, boksör Mahmut amca, Beşir Acar, Azat Başak, Serhat Akkaş, Çiko Gürkan, Oktay Özdemir, Ekrem Birlik, Devrim Birliğe de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4D5 koşulan Muhittin Karakaş, aleykümselam Muhittin kardeşim. Farklı kurumlarda olan dost ve abilerime selamlarımı göndermek istiyorum. Başta açıkta olan canım abim Devran Yüksek olmak üzere. Akabinde Furkan Tunç, Polat Denerli, Aytaş Ulu, Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Mehmet Demir, Erdal Demir, Muhammed Bakır, Kadir Karaca abime de selamlar olsun. Murat abi, geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Ekmeğimi verdim dostu doyuramadım, gönlümü verdim yari doyuramadım. Herkesin derdine derman oldum da kendi derdimi yazacak kalem bulamadım be dayı. Bu canlara benden azar bir bül, kimsesiz bir kulum.
Murat abi ben T4'le 5 koğuştan mazlum ak. Burada kader birliği yaptım başta dayım Şakir Söylemez koğuşumuzun adaletini sağlayan dostlarım. Başta Civan Acar ve Köroğlu Cavit Gürd akabinde Aslan kardeşlerim Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar, Asım Cinoğlu, Arifcan Akçıoğlu, Kankaya, Çetin Temel, Hoca, Fehim Arı, Mehmet Ali Dalbudak, Anıl Kütükçü, Gece Benden Bir Söz, Murat abi. Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezmiş. Namı der Kobani, İstek Şarkım, Berivan, Meşeler, Özlemim Sana, Canım Dayım, Şakir Söylemez'e armağan olsun. Ben T4 D5 koğuşundan Emir Yıldırır, Aslan Kuzenim, Gökdeniz Yenici, bu sözüm sana armağan ediyorum. Aslan Kuzenim, Yiğitcan Yenici, bu sözü de sana armağan ediyorum. Sarraf olmaya gerek yok, menfaat herkesin karakterini ortaya çıkarır. Selamun aleyküm karizmatik Murat abim, ben T4'de 5 koşulan torosu Emir Yıldırım, aleyküm selam emirim, estağfurullah kardeşim benim. Şakran açıkta olan adam gibi adam Devran Yüksek abime çok çok selam olsun ve Kadir Karaca abime selam olsun. Muhammed Furkan Tunç'a selamlar olsun, gece sözüm. Ellerin talihi durmadan gülmüş, bizimse gülümüz açmadan solmuş. Ben T4D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başka kurumlarda olan Muhammed Kan Demirkıran ve Behçet abiye ve Doğukan Pusat'a, Çağrı İşçi, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Şeyh Musa Akbulut, Mehmet Demir'e selam olsun. Ben D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim Civan Acar ve Cavit Köroğlu, Aslan dayım Şakir Söylemez ve Can abilerim, Mazlum Ak namı der Kobani ve Aslan dostum kardeşim Muhittin Karakaş namı der Keleş Mutu, akabinde Arif Can Akçıoğlu, Aytaç Taç, Kaan Kaya, Veysel Beytar, Mehmet Ali Dalbudak, Muhammed Furkan Erdoğan, Asım Cinoğlu, İbrahim Ethem Maral, Fehmi Arı namı der Hoca Adem Demir, Koko Muharrem Aras, bu canlara selam olsun. Ben T4D5 koşulan Emir Yıldırım. Ben T4D5 koşulan Muşlu Emir Yıldırım. Başka kurumlarda olan değerli dostlarım Mersin Pınar'dan Umut Akbaba, Baran Şimşek, Ali İmran Korkmaz, Mazlum Ak namı der Kobani, Abdullah Yenince, Affan Yılmaz, Sambi Oyur, Zeki Yıldırım, Emirhan Özışık, Fatih Özışık, Mazlum Ak, Hakan Uyara, yani namı der Zengin Hakan'a selam olsun. Ben 4 nolu D5 koğuşundan Muşlu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu D5 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Murat abi geceye benden güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ahmet Kaya'dan Adı Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Buradan İsmet Tatü ve Eko Kahraman, Mert Kahraman, Akgün Kahraman, Cihan Ateş, Yusuf Ateş, Ekrem Birlik, Devrim Birlik, Sidar, Deniz Evindar, Deniz Abdullah Yenici, Gökdeniz Yenici, Yiğitcan Yenici, buradaki büyüklerime, küçüklerime bu şarkıyı armağan ediyorum. Seyda Perinçek'ten Derdo şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4D5 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım, Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Emircan Önder, Polat Denerli, Aytaç Ulu, Ahmet Karatepe, Ramazan Çimenda, Osman Karakalpak, Mehmet Demir, Sinek Erdal, Demir Furkan, Yaşar Azat, Özışık ve Aslan abi Moktay Özdemir'e selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4D5 koğuştan Muhittin Karakaş, aleyküm selam Muhittin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Can abilerim Civan Acar ve Köroğlu Cavit Gürda, Aslan dayım Şakir Söylemez, Aslan dostum Emir Yıldırım ve akabinde Aslan abim Mazlum Ak namı der Kobani, Çetin Temel, Vedat Acar, Vedat Yüce, Feyyaz Gökmen, Koko Muharrem Aras, Arifcan Akçıoğlu, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Veysel Baytar, İbrahim Ethem Meral, Adem Demir'e Fehim Arı namı der Hoca Muhammed Furkan Erdoğan, Murat abi gece sözüm sabret koca da bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Bu canlara Ahmet Kaya'dan zindanlardan taşa taşa şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koşulan Muhittin Karakaş, farklı kurumlarda olan dost ve abilere hitaben başta kuzenim Abdullah Yenici, Gökdeniz Yenici, Yiğitcan Yenici, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Ali İmran Korkmaz, Emircan Önder, Emre Duman, Azcan Yatbaz, Pusat, Çağrı İşim, Mehmet Fatih Özışık, Sidar, Deniz Çırağan Ateş, Yusuf Ateş ve Mazlum Ak'tan çok değerli Zengin Hakan, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Gece sözüm Murat abi.
Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceği hiç belli olmaz. Bu canlara benden Nem Ararat'tan Evin Şarkısı armağan olsun. Ben T4'te 5 koşunan Muhittin Karakaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4'te 5 koşunan ben Civan Acar. Farklı kurumlarda olan, başta şakran açıkta olan değerli ve bir o kadar da kıymetli abim Devran Yüksek akabinde Zübeyir, Oğuz, Fırat, Ayboğa, Hamza, Ayboğa, Kadircan Ayboğa, Çetin Ayboğa, Beşir Acar, değerli büyüğüm boksör Mahmut Aygün, tüm bu canlara selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Civan Acar, Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat. T4'de 5 koğuşundan ben Mazlumak. Farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım, kardeşlerime hitaben, başta Hakan Uyar, Namı Der Zengin, Hakan, Ferhat Arslan, Fatih Özyeşik, Emirhan Özyeşik, Ahmet Toy, ismini sayamadım abi kardeşlerime selam ederim. Ahmet Kaya'dan Karayazı, bu değerler armağan olsun. Sizleri seven dostunuz Mazlum Ak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Niyazi Gürgür, Tansu Gürgür, Tinay Gürgür, Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Gürgür başta olmak üzere. Dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demirkıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altıntop, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi, Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz, herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim, sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koşunan Davut Ali Demirkıran, kadın kapalıda olan Vildan Komas, aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Baki de sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1 koşulan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdiğim, inanıyorum ki çok az kaldı Allah'ın izniyle, bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim, kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yeryüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden herkesten çok seviyorum kalbim kadın. Seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz, taşıdığın yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben TK1'den Altın Dağlı Kandereli Keku Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde
Her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin. Bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Ve bir o kadar da özlüyorum. Seni iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Geceye bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar. O günde gün batıyor.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık ama tekli mesajlarımıza geçmeden önce Allah nasip kısmet ederse yarın Veli Turan abim misafirim olacak. Buradan duyuyor mu duymuyor mu bilmiyorum ama o güzel insana da buradan sevgimi selamlarımı gönderiyorum. İzine gelmiş herhalde dün ya da cumartesi. İnşallah yarın konuğum olacak Veli Turan abi. Buradan dostlarına da kardeşlerine de hatırlatmış olayım o güzel insanı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdurrahman Güleli. Aleykümselam Abdurrahman kardeşim. İkinolda yatan kardeşimiz Mertcan Karayüz, Serhat dayı, Baran, Adnan, İlhan ve diğer koğuştaki arkadaşlara selamlar olsun. Sabır en büyük silahınız olsun demiş Abdurrahman kardeşimiz. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Biz Bandırma cezaevinden Ali, İhsan Küçük ve Can Durna. Aleykümselam kardeşlerim. Öncelikle sana çokça sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bu A19 koşuna kral abim Çapa Hakan Ejderel'e, yok değişti, Tevcu A20 diyelim. Kral abim Çapa Hakan Ejderel, Nihat abim sizin kurumda kardeşim var, ismi Akif Durna. Ne yapıp ne edip yanınıza alırsanız sevinirim. Çapa abim, bu konu hakkında annemden bana bilgi gönder, haberleşirim. Allah'a emanetsin. Balçova'dan Aliş ve Can Durna. Şehmus Kurcan radyo başına, Şehmus Kurcan radyo başına, seni çok seven sevginin, bu şarkı benden sana gelsin. Yıldız Dil ve Aklım Hep Sende. Oğluma da, onu çok sevdiğimi de benden iletirseniz, tüm mahkumlara da Allah hayırlı kapılar açsın. Şehmus Kurcan, annen seni çok seviyor. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar, ben. Aleykümselam Uğur kardeşim. Şakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş.

İyisindir inşallah. Aklım buralarda kalmasın kardeşim burada. Elimden geldiğince gücüm yettikçe gerekeni yapıyorum. Döneceğin günü dört gözle bekliyoruz. Gönlünü kalbini ferah tut. Hayırlı haftalar. Haftamız güzel geçsin inşallah. Uğur Dündar ben başlayacağım kardeşlerim. Olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah. Az da sabır. Bugünler en kısa zamanda son bulacak. Bir isteğiniz arzunuz olursa da bana ulaşmanız yeterli. Allah'a emanetsiniz. Beklenensiniz. Ben hemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derli canım karım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Cambaz'a duvarlar yüksek olabilir ama sana olan sevgimin sınırları yok. Günleri değil kavuşacağımız o ilk anı sayıyorum. Güçlü kal güzelim. Bugünler de geçecek sevgilim elbet bir gün kavuşacağız. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin. Cem Adrian'dan sen benim şarkılarımsın armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan Gülay Soygezer Kader Demir Dilek Pekcan'a Dilara Pekcan'a selam ederim. Ben kadın A5 koğuşuna Yasemin Başaran Özkurt sizin aracılığınızla menemen cezaevinde bulunan D4 koğuşuna yatmakta olan kral kocam Bozkurt Özkurt'a olmaz dediğim oldu sende gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrın var ki her şeye noktayı koydu seni çok seviyorum canım kocam Sevinçek'ten Kutupta Yaz şarkısı bize gelsin. Merhaben C18'den Hasan Yüksek ben. Tanıyan tüm dostlara selam olsun. Aslan dostum Eşref Duman, Müslüm Adıyaman, Mazlum Adıyaman, Musa Sönmez, Oğuz Kara, Şaban Kaya, Erhan Aker, Oktay Karabalık, Metenur Karataş, Enes İnan, Eko Birlik ve Devrim Birlik, Veli Deveci ve İsmet Deveci, Safet Özcan'a. Ayrıca Yunus Emre Çoşkun, Tayfun Demirtaş, Tamer Demirtaş, Bayram Eren, Sayın Yusuf İslam Ergün, Baran Çoban, Cüneyt Çetin, Agit Fırat, Çergel Aslan'ın iğnine giren parçalanmayı göze alır. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Çimentepe'den Özosar Menemen C18'de olan Hasan Yüksek evimin direği gönlümün erkeği arkamdaki dağım reisim aslanım. Her bir şeyim seni çok ama çok özledim. Annem sen benim her şeyimsin unutma paşam. Dünyam senin üzerine kurulu. Veli Deveci Ceylan Taşkıran size de selam olsun. Annem selamlarınızı aldım. Murat abi sana da selam olsun. Hazar Yıldız'dan sana her şeyden çok ihtiyacım var. Şarkısı Veli Hatım'a armağan olsun. Aleyküm selam Özo kardeşim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım. Bugün sana kıyafet aldırdım, ayakkabı aldırdım. Bana hakkını helal et. Az bir şeye de para yolladım. Kendine iyi bak seni seven kocan hep sevecek Veli Deveci. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım Gülten'e bugün sana kıyafet aldırdım. Ayakkabı aldırdım. Gülten yatıracak en kısa zamanda gelir eline ulaşır. Tülay annenden Gülten'e ulaş. Hadi güzel karım benim. İzmir güzelse sebebi sensin Ceylan'ım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım. Ceylan göğsüm en değerli kıymettim. Seni çok seven kocan senin için ölür. Her zaman arkandayım bunu unutma. Sana az bir şey kıyafet aldırdım. Ayakkabı da aldırdım. Para da yatırttım sana. Az bir şey Gülten'e hakkını helal et bana Ceylan'ım. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz Ceylan Taşkıran ablam radyo başına. Abla sen bu abimle nasıl uğraşıyorsun bilmiyorum. Bugün resmen ayağa kaldırdı senin için. Bir de özlemle gittim resmen öldüm Bayraklı'dan bayıldım abla. Allah'ım senin yardımcın olsun. Bu abimle sana ayakkabı aldık kıyafet aldık onları yatıracağım haberin olsun. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz benim kanatsız meleğim Naciye Sarsılır radyo başına. Annem sen nasılsın iyi misin? Bugün evi aramadın muhtemelen telefonlar yine bozuk. Bizler iyiyiz hiçbir sıkıntımız yok evdeyiz. Bugün özlemle çarşıya gittim. Öldüm bayıldım beni çok yordu. Kendine iyi bak. Not İsmet Deveci abim sen de kendine iyi bak. Seni seven kardeşin Gülten Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canım aşkım Suude radyo başına. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatsam kelimeler yetmez. Benim için derdesin, her şeyimsin. Seni iyi gördüm, daima böyle iyi ol. Az kaldı, az da sabır. Yavru Ceylan'ım Uygar Doğanay'dan yalan söyledim. Şarkısı Sude'ye armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi Şakran T1A3'ten Serhat Bozdaş yani sarsılmaz. Aleyküm selam. Serhat'ım selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. Sana da Koç'taki tüm kardeşlerime selamlar.
Sarsılmaz dayılarım, Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen abilerim, Sercan Bedir, Murat Erez, Namı Der, Balina, Murat Yurdagül dostlarım, Celal Eken yani Celomen, Ahmet Gezer,

0: Yani Joker, Mehmet Ali Alak ve derlerim. Erdi Taş Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla. Buradan Burako Bitis, ah geçmişim küle döndüm şarkısı armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum, kendine iyi bak. Murat abi, biz bir nolu A3'ten Serhat Bozdaş ve B3'te bulunan Celomen, kıymetler Sıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Ve Emel Kaya ablama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derler armağan olsun, sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Boz ve Murat Bozdan, yapar mısın tanımamış gibi, yapar mısın tanımamış gibi şarkısı armağan olsun. Hayırlı akşamlar Murat abim, Aydın Bıçakçı radyo başına. Can yoldaşım, yol arkadaşım Aydın Bıçakçı, ben Jerfin. İyi ki doğmuşsun ömrüm, iyi ki yollarımız kesişmiş. Sana sarılıp doğum gününü kutlayamadım, her an içimde bir eksiklik ama biliyorum bu günler geçecek. Yine yeni yaşın önce sağlık, sonra sabır ve en çok da özgürlük getirsin. Dilerim bir sonraki doğum gününde seni bu dört duvarın içinde değil, yanı başımda karşılarım o gün, sana sadece iyi ki doğdun demek değil, iyi ki beklemişiz, iyi ki vazgeçmemişiz demek istiyorum. İyi ki doğdun Aydın'ım, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Mesut Bıçakçı. Aleykümselam Mesut kardeşim. T213'te bulunan canım kanım Aydın Bıçakçı, doğum günün kutlu olsun. Rabbim yeni yaşında sana özgürlük getirmesi dileğimle. Deniz derindir durulmaz, dostluk ebedidir unutulmaz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, seni seven sayan kardeşin Mesut Bıçakçı. Aydın kardeşim, ses kayıtlarım var, bilgin olsun, kulağın radyoda olsun kardeşim benim. Şakran T2018'de yatmakta olan eşim Suat Tekin için Linet Merse şarkısı armağan olsun. Çok az kaldı den. Son bir gün Allah'ın izniyle sevgilim, seni çok seviyorum. Az daha sabır, sen benim her şeyimsin. Biz neleri hallettik bunu da hallederiz, geçecek. Biz yine el ele mutlu olacağız. Allah'a emanet ol kalbim. Bir tane daha mesaj var sevgili kardeşim, hemen onu da paylaşayım. Şakran T2018'de yatmakta olan yeğenim Suat Tekin. Suat'ım, ben Zeynep teyzen, seni çok seviyorum ve çok özledim. Bir an önce kavuşmak istiyorum. Seni çok öpüyorum. Şakran kadın cezaevinde yatmakta olan canımız Tuğba Karada. Şu an herkes iyi. Anneannem durumu aynı. Yatıyor, çocuklar iyi. Okula devam. Açık görüşte geleceğim haberleri aldım. Sadece iki mesaj hakkımız var. Bir de çocuklar yazacak. Allah'a emanet ol. Canımız annemiz Tuğba Karada. Anneciğim, ben Buğlem. Seni çok seviyorum. Çok özledim. Açık görüşte geleceğim anneciğim. Ben Deniz. Seni çok seviyorum. İyi ki bizim annemizsin. İyi ki varsın. Yıkamazlar beni şarkısı sana ve dostlarına gelsin. Şakran kadın kapalı cezaevi Tuğba Karadağ'dan Paşam Mahmut Tütüncü'ye özlenen ve beklenensin. Özgür günlerde görüşmek üzere. Çok seviliyorsun. İkiniz de seviliyorsunuz. Allah'a emanet. Diğer yarınız, ablanız, sizi seviyorum. İyi yayınlar Murat abi. Biz B11 koğuşundan tahliye olan Selin Kurum ve Nora, başta B11 koğuşuna yatmakta olan sarı papatyamız Bahar Dündar radyo başına. Abla ceza almışsın, yeni duydum, Nora söyledi. Bugün Figen'i çok aradım, ulaşamadım. Beni görüşe yaz, mutlaka geleceğim seni görme. Unutuldun sanma, hep aklımızdasın. Seni çok seviyoruz, aslan kafese yakışmaz. Bahar Dündar elbet bir gün bizim için de doğacak. Güllü'den Sabah Olmadan şarkısı Bahar ablamıza çalar mısın? Murat abi, tüm koğuşa selamlar. Murat abi, biz B11'den tahliye olan Selin Kurum ve Nora, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan en başta Bahar Dündar, Meryem Çakıcı, Zeynep Urak, Emoş, Müge Baran, Bahtiyar, Vardal, ismini sayamadım güzel bacı ve ablalarım. Kalbimiz sizinle, unutulduk sanmayın, sizi seviyoruz, en güzel şarkılar size gelsin, iyi yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Mertcan Karayüz, Mertcan kardeşim ve Serhat Küçük Poçalı, Serhat dayıcım selamlarınızı aldım. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Ben de sizleri seviyorum kardeşlerim. Sizlere de, koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Selamlar. Aleyküm Murat abi. Ben T313 koğuşundan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Bugün canım abim Aydın Bıçakçı'nın doğum günü. Aslan abim, doğum günün kutlu olsun. Nice özgür yıllarına, sevdiklerinle inşallah. Allah'a emanet ol abi. Sana Ali Kınık'tan Reis şarkısını armağan ediyorum. Murat abi, ben T313 koğuşundan Eyüp Sayan. Bugün canım abim Aydın Bıçakçı'nın doğum günü. Aslan abim, doğum günün kutlu olsun. Nice özgür yıllarına, sevdiklerinle. Allah'a emanet ol abi. Ali Kınık'tan Reis şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Teviş Cihanış Koç'tan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Bugün canım abim Aydın Bıçakçı'nın doğum günü. Aslan abim doğum günün kutlu olsun. Nice özgür yıllarına sevdiklerinle beraber girmen dileğiyle. Allah'a emanet ol abim. Ali Kınık'tan Reis şarkısı sana armağan olsun. Murat abi ben Teviş Cihanış Koç'tan Yusuf Gülçin. Bugün canım abim Aydın Bıçakçı'nın doğum günü. Aslan abim doğum günün kutlu olsun. Nice özgür yıllarına sevdiklerinle beraber girmen dileğiyle. Allah'a emanet ol abim benim. Selamünaleyküm Murat abi T3 C13 koğuşuna atan canım kanım abim Eyüp Sayan abim iyisindir inşallah biziz kendine iyi bak Allah'a emanet ol seni seven kardeşin Kadir Sayan kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak Reis Eyüp Sayan yan mırın yan azadi. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan iki gözüm Şima Coşkun kurban oldum. Nasılsın? İnşallah keyfin yerindedir. Biz hepimiziz. Seni sormuyorum, unuttum sanma. Müge ile konuşuyoruz her gün. Soruyorum. Sen benim canım kanımsın. Ölürüm sana. Öpüyorum o küçücük ellerinden, gözlerinden. Allah'a emanet ol. Bugün de ise elbet bir gün yanımızdasın can kardeşim. Çağla Gülbahar. Ben Müge Kına, kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Şima, nasılsın kurban oldum, iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biziz, bizleri merak etme, sen yol yeter. Ayağım da iyi, aklın kalmasın, iyi olursan perşembe günü yanındayım. Allah'ın izniyle seni çok ama çok özledim. Kokun burnumda tutuyor, sen benim her şeyimsin. Allah'ıma emanet ol, iyi geceler, gözlerinden öpüyorum. Ben Batuhan Çalıkuşu, Can Özüm Sezen Çalıkuşu. Sen benim kokusuyla varmak istediğim yokluğuyla sınandım. Varmak için çıktım o yolun sonusun. Benim yalnız kalacak halim var da sensiz kalacak halim yok prensesim. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Koğuşta kavga etmişsin. Neden? Ne oldu? Bana haber ulaştır. Bir ses kaydı daha var. Onu da hemen Aydın kardeşime dinletelim. Açalım. Şunu da kısalım hemen.
1: Selamun aleyküm Murat abi.
0: Aleyküm selam kardeşim.
1: Ali Ateş'te yatan aslan amcaoğlum Aydın Bıçakçı'nın doğum günü bugün. Doğum günün kutlu olsun iki gözüm. Allah yeni yaşında abinle beraber sağlıkla aramızda olmayı nasip eylesin. Kazasız belasız bitirin inşallah cezanızı. Bütün kader mahkumlarına Allah sabır versin. İyi akşamlar. Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun şarkısını çalarsan sevinirim abim.
0: Evet Aydın kardeşim. Daha da var ses kaydı bilgin olsun. Sırasıyla paylaşıyorum sevgili kardeşlerimin mesajlarını. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Kadın kapalı B11'de yatan benim canım, ömrüm, dünyam, gözümün bebeği Dilara Küleş annem biziz. Merak etme eşyalarını cuma yatıracağım seni çok seviyorum. Kadın kapalı B1'de yatan benim canım kızım Sevim Küleş annem seni çok seviyorum. Merak etme kendine iyi bak Allah'a emanet ol benim aslan kuzum. Ben B1'den yatan Sevim Küleş buradan B11'de yatan benim aslan görümcelerim Dilara Küleş, Ezo Küleş. Ben iyiyim canlarım. Bir sıkıntı yok inşallah. Siz iyi olun sizi. Çok seviyorum. Benim canlarım. Biz aslan gibi elbet bir gün özgür günlerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Abim Sevim Küleş yarın annesini arasın söyler misin? Evet Sevim Küleş kardeş. Yarın anneni araman gerekiyormuş. Hayatımızın kıymetlisi doğan yeni yaşın kutlu olsun. Annenin her duası ablanın kardeşinin ve benim tüm sevgimiz ve özlemimiz şu an senin için hep ferah olsun. Arkanda seni her şeyden çok seven kocaman bir ailen var. Sabırla ve umutla yeniden sarılacağımız günleri bekliyoruz. Doğum günün kutlu olsun canımız. Şakran T1 C17 yatmakta olan sevgilim Arda Dağ. Herkese ve her şeye rağmen. Yine yan yana olacağız sevgilim. Seni çok seviyorum. Bu şarkı sana gelsin. Yeşim, salkım, deli, mavi. Evet. Aydın Bıçakçı kardeşim. Hemen sıradaki ses kayıtlarını paylaşayım. Hemen şunu da şöyle bir... Neredeydi? Bulalım. Evet. Şunları da açalım. Bırakalım şunu da şöyle.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca Gediz'den Ferit Tan. Aydın Bıçakçı doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara sevdiklerinle bu doğum gününde beraber olamadık. Allah'ın izniyle
2: ilk ve son böyle bir ayrılık olacak. Seni seven Ferit'ten koğuştaki yoldaşlara selam olsun. Allah'a emanet ol. Kendini deli yapma.
3: Murat abi, ben Gediz'den Halil Tanrıverdi, namı değer Falyalı, Aydın Bıçakçı dostum, doğum günü kutlu olsun, nice mutlu yıllara.
4: Selamun aleyküm kıymetli kardeşim Aydın Bıçakçı, doğum günü kutlu olsun. Rabbim uzun ömürler versin, yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Seni seven kardeşim Muhammed Demir.
5: Selamun aleyküm Murat abi, ben Mesut Bıçakçı. T2B13'te bulunan canım kanım aslan kardeşim Aydın Bıçakçı. Doğum günün kutlu olsun Rabbim, sana yeni yaşında özgürlük getirmesi dileğiyle. Deniz derindir durulmaz, dostluk ebedidir unutulmaz. Sabrın silahın olsun canım dostum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle seni seven sayan kardeşim Mesut Bıçakçı. Zor zamanlar bizi değil yanımıza duramayanlara eledi. Aslan amcaoğlum Aydın Bıçakçı.
0: Şimdi bir saniye hemen müsaade alalım. Şu jingle'ımızı dinletelim.
6: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam.
7: Kıymetli kardeşim Aydın Bıçakçı, doğum günün kutlu olsun. Rabbim sana uzun ömürler versin inşallah. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven, sayan Mardinli Ogur.
8: Selamünaleyküm. İki nolda yatan Aslan Almaydı Bıçakçı. Doğum günü kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Seni seven kardeşim Merdo. Görüşmek üzere. Seni seven. Özgür günlerde görüşmek üzere. Seni seven kardeşim Merdo.
9: Öncelikle selamünaleyküm. Ben Barış Elmacı. Bugün günlerden Aydın Bıçakçı. Canım kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Özgür günlerde görüşmek üzere.
10: Ben Barışan Bıçakçı. Ben iyi ki doğdum.
11: Aydın amca da.
10: Aydın amca, iyi ki doğdum. Ben Beda. Sen iyi ki doğdun.
11: Aydın amca.
10: Aydın amca.
7: Kıymetli kardeşim Aydın Bıçakçı, doğum günün kutlu olsun. Rabbim sana uzun ömürler versin inşallah. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven, sayan Mardinli Ogur.
0: Aydın kardeşim, şimdilik bu kadar gelen ses kayıtların. SMS'te de gördüğüm kadarıyla vardı. Şimdi bir şarkıdan sonra kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Takriben bir 15 dakika sonra WhatsApp'tan son mesajları paylaşıp SMS mesajlarına geçeceğim kardeşlerim.

Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrun, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan, yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gel.

0: geçtim. Hamza, Murat, Kadir, Bozkurt, Mehmet Şerif, İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip edesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlboğa, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip edesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm Selam Saadettin kardeşim. Buradan Aslanlar Aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş, hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı, Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdi İnçelik, dayı Musa Aktaş, kardeşlerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Öz Yavaş, Ali Şay, Coşkun Öz Uzdur, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir Birnoğlu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız, kardeşim Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın kahraman subaşı, sabırlı ol yeğenim unutma, sabır sadece beklemek becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek, her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu Aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm Selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seçkin Öz Yavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Öz Uzdur, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir, bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun.

0: Canım kanım dostum, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı. Bizim dostluğumuz yücedir. Ne alınır ne satılır. Her zaman gönlümüzde, kalbimizdesin. Dualarımız her zaman seninle. Seni çok seviyoruz dostum. Sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum. Az kaldı özgür günlerde buluşma. Karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Dost Kervanı şarkısı hediye ediyorum. Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter. Hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu. 4 duvar arasındaki abimden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. Ve sofrasını paylaştı dostlarına. Bin bir selam ederim gece bir söz. Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı, hece her dam olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakircan Parik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Öz Yavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Öz Özdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Dilekçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik İli Açık. Benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Başıma böyle şeyler geldiği için acıyor mu bana? Ha? Acıdığın için mi söylüyorsun sen bana?
1: Ne alakası var? Ben sana niye acıyayım ki? Ben senin için kaygılanıyorum.
0: Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ben kötü bir şey olduğu zaman onları arıyorum. Onlar senin yerine kaygılanıyor benim için. Sen bana sakın acıma.
1: Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni acımıyorum sana.
2: Dış içten geçiyor gülüm. İçim içimden.

0: gelecek. Her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin. Gittin o s**tanı sevdim. Sevdin de ne oldu? Ona şans verdin, onunla beraber oldunuz. Sonra seni aldattı. Sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans vermedin.
1: İş işten geçiyor gülüm, gözümü har oldu. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama son artık. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde bilmediğim bir günde sevdim. Bunu inkar eden taş olur. İş işten geçiyor gülüm, aşkı azaldım. Benden gidiyor giden, sen gene kazandın. Ben günlerimden gönül, geceden naz aldım. Her şeyi tamamladım da bir senden naz aldım. Ki yolum dik, seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşk bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olanım.
1: Gelmesen de kulaklarımı çınlat, çünkü his diyarı bu, geceden geçti yarım. Ne senden ne serden geçti canım. Bugün de güçlü yanım, sensizken düştü yarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamın, güç duyarım. Sevmek gülünç değil, seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşık bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olurum.

Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Aman kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Son bir bölüm var. Onu da inşallah süre içerisinde paylaşacağım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Zafer Bıçakçı. Kader mahkumu yeğenim Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı işine var. Yılmaz'dan Mapsuane şarkısı armağan olsun. Bu günler geçecek. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanetsin aslan yeğenim. İyi yayınlar. Şarkı Antik 2018'de yatmakta olan canım oğlum. Suat Tekin Aslanoğlu. Seni çok özledim.

İnşallah tahliye olur, bayram havası yaşarız Allah'ın izniyle. Sensiz olmuyor be oğlum. Sensiz biz eksiz. Yarın geldiğinde tamamlanmış olacağız inşallah seni. Çok seviyorum annen. Oğlum için Sevda Yüklü Kervanlar, Müslüm Gürses. Selamünaleyküm. Biz Şerif Subaşı, abim Aydın Bıçakçı'nın doğum gününden işten dileklerimle kutluyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, abi seviliyorsun. Aleykümselam kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Alaaddin Tekin. Aleykümselam Alaaddin'im. Başta canım kanım Said Sayım olmak üzere Osman Elçi, Burakcan Çakmak, Berkay Malak, Abdullah Altun, Halitcan, Özgür Furkan, Ulaşcan, Ege Yalnız, Egemen Gürbulak, Hüseyin Kılıçkaya, Sergencer Atıcı, Mustafa Karasoy, Murat Çelik, Namıder Popu, Arda Aydoğan, Burak Çomaklı, Kadir Pehlivan, Nusret Aslan, Bedi Doğan, abi kardeşlerime çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seviyorsunuz. Alaaddin Tekin, sizleri seviyorum. Murat abi, ben Alaaddin Tekin. Başta canım kanım Said Sayım olmak üzere Osman Elçi, Burakcan Çakmak, Berkay Malak, Pol, Abdullah Altun, Halitcan Özgür, Furkan Ulaşcan, Ege Yalnız, Egemen Gürbulak, Hüseyin Kılıçkaya, Gencer Atıcı, Mustafa Karasoy, Murat Çelik, Namıder Popu, Arda Aydoğan, Burak Çomaklı, Kadir Pehlivan, Nusret Aslan, Bedri Doğan, abi kardeşlerime çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seviyorsunuz Alaaddin Tekin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Alaaddin Tekin. Bugün çok değerli abim Aydın Bıçakçı'nın doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. En kısa zamanda özgürlüğe kavuşman dileğiyle, canım abim Alaaddin Tekin. Murat abi, ben Alaaddin Tekin. Bugün çok değerli abim Aydın Bıçakçı'nın doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum abi. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanı diliyorum. Seni seven Alaaddin Tekin. Ben Said Sayım, dostum Aydın Bıçakçı'nın doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, seni seven Said Sayım. Hemen WhatsApp'ımızın son mesajlarını paylaşalım. Sonrasında SMS mesajlarımıza geçelim. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş, koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yacı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzhan Aslan, Ahmet Deden, Emin Torun, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşundan bulunan soyadı gibi Aslan abim Ferhat Arslan, canlarım abim Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayma bir selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben T4A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan, koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yacı, Mehmet Evin, kardeşlerim Enes Turacı, Olcan Aslan, Yani Koplu, İvo Akbaş, Yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da kardeş koğuşunda canım kanım Öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun ve Sait Sayım'a bin selam olsun. Geceye Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altındağlı Doğukan Erdoğan. Ben T4A8 koğuşundan Mami Tuzkun, koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan, Yani Kopo, İbrahim Akbaş, Yani Köfte, Tatü Dayı, Emin Torun, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim abim soy ismi gibi aslan olan Ferhat Arslan abime bin selam ederim. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar. Buradan selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim, sağ olasın. Senin aracınla şakran kadın kapalı B2 koğuşuna güzelime damlama seslenmek istiyorum. Sevgilim, isteğini duydum, sana mektupla çıkardım. İyi ki benimsin gülüşü ömre bedel hatunum. Gece bir söz de benden olsun ve buradan söylüyorum. Dünyalar sizin olsun, zaten damlamla benim olana ne el uzatabilirsiniz ne de dil. Ben Ankaralı Paşa Taş'tan Enver Yılmaz, sensiz kıyamet gibiyim, damlama armağan olsun. Akabinde bayraktan İzzetcan Gül, yani İzoke dostumun da kıymetlisi can cazına, yani karanlık prensesine selam olsun. Ben Ankaralı Paşa Taş'tan. Siz kıyamet gibiyim, damlama armağan olsun. Akabinde bayraktan İzzetcan Gül, yani İzoke dostumun da kıymetlisi can cazına, yani karanlık prensesine selam olsun. Siz kıyamet gibiyim, damlama armağan olsun.
Akabinde bayraklarını İzzet Cangül yani İzoke dostumun da kıymetlisi Can Cazı'na yani Karanlık Prensesi'ne selam olsun.

Siz kıyamet gibiyim damlama armağan olsun. Akabinde bayraktan İzzet Cangül yani İzoke dostumun da kıymetlisi Can Cağız'ına yani Karanlık Prensesi'ne selam olsun. Ben Ankaralı Paşataş'tan. Selamünaleyküm Murat abi ben.

İzzet ya bizim gülüşümüz da. Gülmek de artık sıkıntı vallahi. Güldük yayın gitti. Allah. Allah'ım hayır eyle. Baştan alalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen B8'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül. Yani İzoke. Yüreksizlerin cesaret edebileceği tek şey ihanettir. Şerefli yatan beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben hemen B8'den İzzetcan Gül. Yani İzoke. Kadın Kapalı'daki derlim. Başta olan Canoma ve Paşa Taşlan derlisi yengeme hitaben Özgür Kaplan. Ömrümü verdim şarkısı gelsin Özgür günlerde. Görüşmek dileğiyle canlarım. Ben İzoke. Murat abi selamünaleyküm öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum sana abi. Ben 3 nolu B9'dan Şeytoz Serdal Aykut aleyküm selam Serdal'ım sağ ol kardeşim benim. Kadın Kapalı'da bulunan benim kıymetlilerim Sarın Pınar, Cuhalı ve Kardelen Aktaş. Canım kardeşim inşallah en yakın zamanda dışarıdasın. Haftaya ben de çıkarım inşallah. O zaman her şey daha güzel olacak. Sarın Pınar sen de seviyorsun. Sen de yakında çıkacaksın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Aile her şeydir. Biz aileyiz. Daha da öyle olacak. En güzel şarkılar size gelsin canlarım. Şeyto Serdal. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Farklı kurumlarda bulunan Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan, Baran Arslan, Velat Arslan, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Elmastaş, Mustafa Turan, Ömer Otçeken, Eyüp Sen, Kerem Sen, Berat Çiçekçi, Mehmet Duru Özden, Yakup Gündüz ve benim yoldaşım olan Koray Kahraman'a bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır Türküsü armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat selam olsun Murat abi sana aleyküm selam Berşan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abim Şeyto Serdal Aykurt akabinde derli dayım Hacı Otman ve Mami Yılmaz Balıkçı Özgün Enes Eren Aras Özkan Erkan Selçuk Yıldız Zafercan Sandalcı Hasan Bostancı Asil Er. Bu derlere Berşan Polat'tan selam olsun. Geceye bir söz de bizden olsun. Esaret dağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olmayı tercih ederiz. Ben C13 Koğuş'tan Başak İvak. Benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak. Burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Evru. Gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem. Her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül yani Gönül Akça. Gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı. Hikayeler farklı. Nasihatler bilenlerin olsun biz yaşayarak öğreniyoruz Murat abi. Bu derlerime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Murat abim ben C13 Koğuş'tan kainat güzeli Başak İvak. Beni bu zorlu yolda koşulsuz şartsız sevgisiyle asla yalnız bırakmayan Ebru Koç ve özlerimle gece söz bırakmak istiyoruz. Sabır suskunluk değil işitilmeyen feryattır. Sevgide özgürlük saygıdan mecburiyet vardır. Sevmek bir şeydir sevilmek inan çok şeydir. Yapmacık olup sevilmektense kendimiz olup nefret edilmeyi tercih ediyoruz. Bir şarkı istiyoruz. Ben bu arada kurtlar sofrasından çıkmazsam ona yarım çalarsan sevinirim abim benim. Ayrıca sana da selamlar olsun. Aleyküm selam kız kardeşim sağ olasın. Selamünaleyküm Murat Bey aleyküm selam ben İzmir'den Hatice Yavaşcan T-Ekip B16'da yatmakta olan Can Polat Türker ve kader arkadaşları hepsine selam olsun. Canım oğlum az kaldı sabit gece söz gece ne kadar uzun olursa olsun. Sabahın gelişi engellenemez dualarımda duaları aşar seni her an korur oğlum Polat'ım cansın Polat'ım. Selamünaleyküm aleyküm selam ben T-2A4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Sürer. Koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Poçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz kardeşim ayrıca Hasan Günler, Mustafa Meral, Mustafa Badak koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmu Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer ve dostlara Azat Başak, Serkan Öncü, Eyüp Yıldırım, İşman Alabay ve dayımız Fevzi Alabay'a tüm mahkum

0: tez zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer. Başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer, Şehmo Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer hepsine selam eder. Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Velatam'ın şarkısı kıymetli canlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17 atmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim, koğuşumuza kadar bir yaptım abilerim, kardeşlerim Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko Yıldız, Sinan Ayhan, Serkan İmren, Arabesk Boyatar, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Aslan, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi, TK17'den Furkan Acar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim, Deniz, Şakircan, Palit, Samet, Akşit, Cem, Acar, İbrahim, Çelebi, Zübeyir, Akgücüm kardeşlerime bir değil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Murat abim, gecen iyi olsun. Ben Müjde Kırtay. Sağ ol kız kardeşim hepimizin. Senin aracılığıyla gözlerimin köklerine seslenmek istiyorum. Torbalı Açık'ta yatan oğlum Metin Özkır. Şakran'da yatan Sudenaz Karadaş, sizi çok seviyorum canımın işleri. Hiçbir şey sakın üzülmeyin. Her şey güzel olacak. Allah deyin gerisi deyin. Boş verin. Güzel günler yakında. Allah'ın dediği olur. Sizi seven Müjde Kırtay. İyi yayınlar Murat abim. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, namı der Patron Karaca. Sağ ol kardeşim benim. B5'te yatmakta olan Escobar'ın Müjde Kırtay. Sen benim arkamda koca dağımsın. Seni alem yıkamamış Şakran, sarsamaz bile. Sen ne gidenler gördün, gül gül öldün, sen aslanlar gibi çıkacaksın. Sana alem ayık, Allah utandırmasın can parçam. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sana kardeşlik yapanlara bin selam olsun. Ayaz Kaplan gurbet şarkısı gelsin. Aslan teyzem Escobar'ın Müjde Kırtay, seni çok seviyorum. Murat abi, ben Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani namı der Patron Karaca, başta kıymetli halam Gizem olmak üzere akabinde Candan, Baba Çors, iki gözüm Belgin Polat oğlu Elvan Ergün, yani Tursil Elvan, B5'te bulunan üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay, annem Fatma, ellerinizden öperim. C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı, Seren Görgülü, Nafiye Buğsan, Gülizar Kırtay, Gamze Kardeş, Şüheda Toprak, Burcu Yaman, Dilara Küleş, Ezo Küleş, Gül Baba Çörs, bu derlerime bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım, abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Erensayn, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgiler selamlar. Murat abi, ben C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekcan, Caner Görgün, gece bir söz, yere göğe sığamayanlar, unutmayın bir de yerin altı var. Murat abi, ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngener, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Çan, Tekin, Feyzullah, Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Erensayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, gece bir söz, eğilerek secde edeceğiniz tekrar Allah'ın huzuru olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Burada dostlarım Suat Akbalık, Örnek Ölü, Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksı, Yusuf İslam Çetin, Emir Boğa'ya selam olsun. Gece söz bırakırım, biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamun aleyküm Can Güzel abi, Murat Bingöl, ben Ayrancılardan Şiar Çoku. Aleyküm selam Şiar kardeşim. Şakran 1-2-3-4 nolda yatmakta olan Baran Gerçek, namı der Bargıran, İbrahim Akbaş, Köfte, Mehmet Ali, Baraj, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan, Donay'dan Kala Kaldığım şarkısını çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selamlar olsun. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak Ömrüm. Sen uzakta olsan da kalbim hep seninle. Aramızda mesafeler olabilir ama sevgime hiçbir şey engel olamaz. Bu zor zamanlar bitecek ve biz yine yan yana olacağız. Seni sabırla, özlemle bekliyorum. Her zaman arkandayız, sol yanım. Seni seviyorum. Yarın görüşe geleceğim. Haberin olsun. Ben hemen A15 koşu Hızır Amak. Benim güzel kalpli sevgilim, sen benim bu hayattaki en büyük şansım ve geleceğe bakarken içime ısıtan tek umudumsun. Kalbimdeki yerim bambaşka, sığındığım tek yer senin sevgin. Seni çok seviyorum. İyi geceler sol yanım. Öncelikle Murat abi selamünaleyküm. Ben Karabağlar'dan Azat Eleftos. Aleyküm selam Azat kardeşim. Şakran T3'te yatmakta olan canım karım Armağan Eleftos. T4'te yatmakta olan Sülo Arslan. Ondan sonra T1B7'de yatmakta olan kardeşim Gurur Şahan Demir. Mustafa Yalçın'a selam olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Yanımızdasınız aslan kardeşlerim benim. Kardeşlerime Gurbet Tepe gelemem yar şarkısı armağan olsun. Tüm mahkumlara selamlar. Murat abi ben Karabağlar'dan Umut Eleftos. Aleyküm selam Umut kardeşim. Öncelikle Şakran T3'te yatmakta olan canım karım Armağan Eleftos. T4'te yatmakta olan kardeşim Sülo Arslan'a selam olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğimle. Yanımızdasınız aslan kardeşlerim benim. Kardeşlerime Hozan Hamit Eşte şarkısı armağan olsun. Tüm mahkumlara selam olsun. Hemen ses kayıtlarını Aydın kardeşimle paylaşalım.
1: Selamünaleyküm benim aslan abim Aydın Bıçakçı doğum günü kutlu olsun. Rabbim uzun ömürler versin. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Herkese nasip olmaz senin gibi abi. Abi dediğim gibi seni seven kardeşin Eskalade Berfu. Varsa yoksa Aydın Bıçakçı.
2: Neno. İto. Aydın Bıçakçı.
0: Evet Aydın kardeşim şimdilik bu kadar. Hemen son mesajlarımızı da okuyalım. Sonra son kayıt mesajlarımızı da paylaşıp WhatsApp'ımızı kapatalım. Sonra SMS'e geçeceğiz kardeşlerim.

Abi selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Rabbim tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Can kardeşim, aslan dostum Aydın Bıçakçı'nın bugün doğum günü. İyi ki varsın Aydın'ım. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, özlenen ve beklenensin. Seni çok seven kardeşin Samet Tari. Allah'a emanet ol, elbet bir gün kavuşacağız Selda Bağcan. Dostum dostum şarkısı kardeşime armağan olsun. Şimdilik son mesajlı sevgili kardeşlerim. Şimdilik. Hemen şu parçalıları da okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi. Kolay gelsin. Ben Rabia Avunç ve Gizem Bayar. Ve Senem Bahadır. Kadın kapalıda yatan dostlarımız Kardelen Nilay Yılmaz, Nur Durukan, İrem Çelik Özü. Biz neleri atlattık, bunları da atlatacağız kızlar. Sizi öpüyorum. Biliyorsunuz benim kelime haznem kısıtlı, kafam hafif dumanlı şarkısı Yıldız Silve'den çalar mısın Murat abi? Bütün şakran dinlesin Rabia Avunç. Tüm dostlara tahliyeler diliyorum. Kardeşlerim şimdilik bu kadar. Hemen kayıt mesajlarımızı paylaşalım. Sonrasında SMS mesajlarına geçeceğiz. Bir kez daha buradan hatırlatayım kardeşlerime.

0: Merhabam abi, ben Şakir Can Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Geceye güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren Yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakir Can, Palit Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, ben Göksel Can Erden ve selam.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan Aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakir Can, Palit Kerem, Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi, bu canlarıma uygar donaydan ama yine sensiz yapamıyorum. Şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketi senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim hepimizin. Amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Urşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtekeli Gökselcan Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oldum. Reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim Şakircan Palit, Görkem Kalem Kuş Kerem, Kavlagan Tarık, Basmacı Çağrı Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hala çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Gökselcan.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleyküm selam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan derdi dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan. Farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulunduğum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan, Erol Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağdasın Emirhan kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleyküm selam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleyküm selam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başla. Abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Ata Kara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim, başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığınıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Ceviz Kıran, Nazım Koyuncu, bu değerlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Birbiden Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.

Halk mesajlarımızı da bitirdik. Hemen toparlayalım mesajlarımızı. SMS'e geçelim. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben İzmir'in Ağır abisi Baran Eleptos Şakran T3A2'de yatan aslan abim Armağan Eleptos. Abim bugünler geçer. Sabret. Sabrın sonu selamettir. Seni dört gözle bekliyorum. Seni çok seven kardeşin İzmir'in Ağır abisi Baran Eleptos. Ramazan Mervan Kurt. Parsek şarkısı aslan abime armağan olsun. Selamünaleyküm lider ailesi. Ben Kelebek Dayın T3A12'de yatan aslan yerim Armağan Eleptos. Bu mapusluk da geride kalacak. Yine özgür ve güzel günlerde birlikte olacağımıza ve bütün koğuş arkadaşlarına da selamlar olsun. Ben Ağdayı Taşkın Eleptos. Başta aslan oğlum Armağan Eleptos. Devran Keleşoğlu, Manisalı İbrahim Akar, Mahmut Aslan, Süleyman Aslan, Polat Yalçın. Beni tanıyan tüm canlara selam olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Armağan Eleptos'un Taşkın Eleptos kardeşimin kardeşlerim tüm dostlara selamları vardı. Sevdiklerine, arkadaşlarına. Taşkın Eleptos kardeşimin çok çok selamları vardı. Gıyabında üstümüzde selamı kalmasın. Taşkın kardeşimin. Taşkın sana da selamlar olsun kardeşim benim. Murat abi ben Örneköy'den Meltem Şen. Şakran T3B3'te yatmakta olan can dostum Mertcan Yücel'e bin selam olsun. Gözümü her kapatıp açtığımda aklıma ilk gelen sen oluyorsun. Seni orada bırakmak cehennem azabı gibi geliyor bana. Seni çok özlüyorum. Canımın içi. Bir yanım hep eksik. Mahkeme sürekli erteleniyor. Sabır çek. Bu yolun sonu aydınlık olacak. Elbet bu yollar bitecek. O kapılar açılacak ve yarım kalan her şey kaldığı yerden devam edecek.

Ben Esma Ufak Elmas Bey, bir koşuna atan Sude Nur Ören. Canımın canı baş tacı güzel papatya kızım. Seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle bu da bitecek. Annem çok çok bu çok güzelleşmişsin annem. Bizleri merak etme. İz, ye, iç, rahatına bak. Seni seviyorum canım kızım. Murat abi seni de seviyoruz. Netten 1 Eylül akşamı armağan olsun. Sağ olasın kardeşim benim. Tepecik'ten, Tenekeli'den, Hayriye, Sırka'dan, C9 koğuşuna atan Candan, Baba Çöz olmak üzere bütün koğuş arkadaşlarına selamlar. Canım kızım, pembe beyaz gül kokulu can duşum. Hikmet Özbaylar'dan, yani abinden sana çok çok selamlar. Tepecik'te yatan, Tenekeli'de yatan bütün mahkumlara gelsin. Ahmet Kaya, penceresiz kaldım anne şarkısı. Allah hepinizi selamete çıkarsın inşallah. Gülşah, Gönül, Baba Çöz, sizleri de seviyorum. Hayriye, Sırka. Murat abim ben Örneköy'den Meltem, sen Şakran T35'te yatmakta olan canımın içi Mertcan Yücel'e selam olsun. Yarım gelen bir mesaj Mertcan kardeşim. Ben Aleyna Öztürkçüler, dün tevkif olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Canım dostum Nilay'ım, ben hep yanında olacağım, canını hiçbir şey için sıkma, her şey hallolacak. Nur'la denk geldiniz mi? Umarım gelmişsinizdir. Nur Durukan, canım arkadaşım, sana da bin selam ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben Gamze Gündoğdu Murat abim. Rica ediyorum, Ahmet Akkuş radyo başına çağırtabilir misin? Evet, Ahmet Akkuş kardeşim. Ahmet'im, cezaevini aradım. C16'da olduğunu öğrendim. Cuma günü görüş varmış. Birinin ailesinden rica et arasınlar. TC'mi vereyim. Yazdır beni. Umarım görüşürüz. Allah'ıma emanet ol güzel gözlüm. Murat abim ben Tepecik'ten Esma Ufak Elmas B1 koşuna kızım Sude Nur ablalık ve kardeşlik yapan herkese selam. Rabbim tez zamanda hepinizi kurtarsın. Murat abi Sude'yi çok sevdiğimi ve iki kızını merak etmemesini, kendisine iyi bakmasını söyler misin? Prensesim Sude. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun, çalarsan sevinirim Murat abi. Tepecik'ten Esma Ufuk Elmas. Muhtemelen duymuştur Sude kardeşim, duymuşsundur. Üç nolu A12'de yatan Yunus Kaya. Aslan abim ben Mamican Kaya, nasılsın? İyisindir inşallah, az sabret. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapılara bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Elbet bir gün aslan abim. Şarkı ismi Tunizani. Şakram P4 A2 koğuşundan Ferdi Meşe koparan, çok sevdiğini saygı değer dostu Emre Doğan'a selam eder. Gece bir söz almış sana, sen aleme hastasın Emre Doğan, sevgilerle. C4 A2 koğuşuna yatmakta olan Süleyman Akkaya, oğlumuza ve tüm koğuş arkadaşlarına bizden armağan olsun. Haydi gençler, sayılı gün çabuk biter. Fatih Bulut'tan Kepetetriya şarkısı, sevgi ve saygılarımla. Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan biricik eşim Bülent Tur için Adana Layhan, döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Abi ben Batuhan Meraklı, selamlar aleyküm, iyi yayınlar abi. Aleyküm selam Batuhan kardeşim, iyisindir inşallah, çok şükür, hep beraber yol alalım kardeşim benim. Sevdiğime not. İsviçreli bilim insanları diyor ki sen doğana kadar gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius yıldızıymış. Sen doğduktan sonra güzelliğini kıskanıp yeri sana bırakıp gitmiş. Sen benim ömrümün en parlak yıldızısın. Selamünaleyküm Murat abi, biz Çağrı Kartal ve Resul Kartal, aleykümselam kardeşlerim. T1B18'de bulunan canımız Ozan Ahmet Kartal ve Kader Birliği yaptı. Mehmet Karagöz, Halil Karagöz ve son olarak T25'te bulunan Kürt Aydın Demirbaş amcamıza selam eder. Azer Birbir'den hüküm giymişim şarkısı bu derler armağan olsun. Biz Çağrı Kartal ve Resul Kartal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan kaleden Fafi Salih Dursun, aleykümselam Salih kardeşim ve Mersin Pınarlı Ercan Doğan, aleykümselam Ercan kardeşim. Bizim için kıymetli ve bir o kadar da değerli olan yol gösteren reisimiz Emre Doğan'a selam ederiz. Bu gemide kaptana ihanet eden derin sulara kurban gidermiş. Murat abi ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Mersin Pınarlı Ercan Doğan ve kaleden Fafi Salih Dursun. Bizim için kıymetli bir o kadar da değerli olan yol gösteren reisimiz Emre Doğan'a selam ediyorum. Kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar gün gelir bu deniz sizi yutar.
Ben T2, ben T4 A2 koğuştan Mami Helvacı. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Can abim, beylerin ağası Emre Doğan'a selam ediyorum. Kelimelerin kifayet.

sessiz kaldığı yerde istek gerçek Emre Doğan'a saygılarımla. Ben Tevşi 6'dan tahliye olan Mehmet Akın yani Seyda C6 koğuşuna yatan Mert Güçer'e selam olsun. Gökhan Doğan'a bilsen şarkısı benden armağan olsun. Bizim hayatımızı karartmaya çalışıyorlar ama bilmiyorlar ki siyah bizim favori rengimiz. Şakran T4 A2 koğuşundan herkese selamun aleyküm. Ben Ahmet Köse aleyküm selam. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Emre Doğan'a selam eder gece ve abime bir söz. Güneş bize esir, biz sevdiklerimize tutsaz elbet bir gün. Ben T3B9'dan tahliyeci Can Akbaba. Öncelikle koğuşu Ankara, koğuşumuzun sevilen sayılanı Ankaralı Ceyhun Öcal abime, akabinde Selçuk Yıldız kardeşime, Mami Yılmaz abime, T2'de yattığını bildim Mustafa Muhammed Adem Han'a selam olsun. Umut Arslan abim, Berşan Polat'a selam olsun. Balıkçı Özgün'e, kardeşi Oskan Erkan'a çok değerlisiniz. Allah'a emanet. Zincir soğuk, zindan ıslak. Belki üşürüz, hele bu zindandan çıkalım. Özgür yarınlarda görüşürüz. Ben T4 A2 koğuşundan Muhammed Çelik, Emre Doğan'a selam eder. Asalet yaparsak Emre Doğan bir marka. Ben T4 A2 koğuşundan Ahmet Köse'nin kardeşi Mahmut, tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Sıla Buse Hüner. Buradan can dostlarım Kardelen Nilay Yılmaz, İrem Çeriköz, Nur Durukan'a, Emircan İyrek, can dostum şarkısı armağan ediyorum. Bu günler gelip geçici. Sizi çok seviyorum. Rabbimin izniyle en kısa sürede beraberiz inşallah. Şakran 3 nolda yatan kardeşim Zafer Yılmaz olmak üzere Ali Sürer, Erhan Teker, Altan Dursun, Mevlüt Mahsun, Oğuz, Cüneyt Büyük, Sedat Morkoş ve bütün kader mahkumları abi kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum elbet bir gün. Bugün günlerden aydın bıçakçı, nice güzel özgür senelerin olsun, iyi ki doğdun canım dostum benim, seni seven kardeşim Barış Elmacı. Şakran 3 nolda yatan aslan kardeşim Zafer Yılmaz, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı sana ve bütün kader mahkumlarına armağan ediyorum. Elbet bir gün iki gözüm. Murat abi, şakran 2 nolda yatan aslan abim Aydın Bıçakçı, doğum günün kutlu olsun canım abim. Nice özgür yılların olsun inşallah. Bir dahaki doğum gününde dışarıda oluruz. Seni seven kardeşin Merdo. Dostum Aydın Bıçakçı, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. İnşallah özgür günlerde görüşeceğiz. Büyük patron, seni seven kardeşim Barış Elmacı. Murat abi, kin oldu yatan abim Aydın Bıçakçı. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Bayrak da belli, sancak da. Doğum günün kutlu olsun canım abim. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ahmet Kaya'dan çalan bütün şarkılar sana armağan olsun. Seni seven kardeşin Merdo. Şakran T2'de olan abilerin abisi aslan abim Aydın Bıçakçı. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, huzurlu senelere. Özlenen ve beklenen seni seven kardeşin Halil Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben uzak diyarlardan Gizem Bayar. Henüz koğuşu belli olmayan ama şakran kadın kapalıda yatan. O bu mesajı alınca direkt anlayacak olan bacı para torum. Bacı para torum Kardelen Nilay Yılmaz. Bir tanem güzelim, seni çok seviyorum. Diğer ifadeleri okuduk, merak etme, haberimiz var. Sen kendini sıkma, çıkacağız aslan dostum. Senden haber bekliyoruz, isteklerini de hallediyoruz. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben C6 koğuşundan Yeliz Ören Murat abim, lütfen Selvi Özberk'i radyo başına çağırtabilir misin? Evet, Selvi Özberk'i kardeşim. Görüşten sonra ablamı hiç arayıp sormamışsın. İyi değilim. Bilmem gereken bir şey var mı? Sana ihtiyacım var. Gel. Seni seviyorum. Derya Bedavacı, seni seven kimdi? Armağan olsun. Biz Dilan Deldemir ve Ayşe Afaydın. Şakran kapalı olan kardeşimiz Rojin Deldemir ve Zozan için tam taşlı gidişat armağan olsun. Şakran kadın kapalı yatmakta olan Ayşe Fulya Bulut. Başta olmak üzere Ebru Kardeş, Işık, Bahar Zengin, Sinem Öpücük, Gizem Belge ve tüm kader mahkumlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Yavuz Deniz. Ben Batuhan Meraklı. Aşk kadınım, aldım mektubunu. Ben de sana Murat Şampınar'dan bir şarkı ithaf etmek isterim. Sensizliği anlatamam. Abi çalma şansın olursa sevinirim. Sensizliği anlatamam, ölümden de beter inan, gündüzüm zindan, gecem perişan, çok şükür kavuşturdu bizi yaradan, değerini bilmek gerekir aşkın, sevilip sevmenin tam zamanı aşkım. Duygularım deli dolu derya gibi taşkın, gece gündüz neşe dolu mutluluktan şaşkın, cennet oldu cehennemim, huzur doldu

gönül evim. Değerini biz bilelim. Rabbimize şükürler edelim aşkım. Kolay gelsin Can Murat abim. Ben T1C7'den Ferhat Turgay Sağol Ferhat'ım. Kadın kapalı B9'da olan cam parçam İrem Erdemir. Dostum nasılsın, iyi misin? Bugün kampüste sana ve Canan ablaya bir arkadaşla selam yollattım. Umarım ulaşmıştır iki gözüm. Can dostum seviliyorsunuz. Ayrıca Ruşen Akyıldız ablam bizlere iyi olduğunu belirt. Seni seviyorum Murat abim. Babadan tutku çalarsan sevinirim. İyi yayınlar Ferhat Turgay Sağol Ferhat. Abi kurban kolay gelsin. Ben T1C7'den Ferhat Turgay. Estağfurullah Ferhat. Estağfurullah kardeşim benim, gözlerinden öperim. C4'te olan İbrahim Erişen abim, Burhan abiye söyle. Buraya dilekçe yazsın. Fero ile hiçbir sıkıntımız yok. Dostuz. Samet'ime ve Orhan abiye de selam söyle. Olur mu? Sana ölürüm abim benim. Ayrıca Devran Karan, Uçe, Mehmet Salman dostlarım siz de yazın. Hasımlık yok. Dostuz biz, bir yanlış anlaşılma var diye. Sizlere de selam olsun. Can parçalarım, sizleri seven Ferhat Turgay. Ben Gülden Koyuncu'nun kızı Naz, anneme birkaç mesajım olacak. Moralini bozup ne yapacağım diye düşünmek yok. Senin enerjin dört duvar arasına sığmaz. Sen orada biraz dinlen, biz burada seni özleyerek mesai yapıyoruz. Fazla alışma, çıkınca yine evin bütün işlerini sana kitleyeceğim. İşin şakası, seni çok özledim. Bu şarkı bizim şarkımız olsun. Fundi ve Kadir Mihriban, ilk göz ağrım armağan olsun. Ben Bengüsü Tekin, Menemen Tehdit'i bir kapalı cezaevi B1 koğuşuna bulunan canım abim Furkan Tekin'e ve koğuş arkadaşlarına çok selamlarımı iletiyorum. Aramızda mesafeler olsa da kalbim hep senin yanında abim. Şakran kapalı cezaevi B5 koğuşuna bulunan Hicran Erden Öztaş ablama buradan çok selamlar. Sizi çok seviyorum. Siz uzakta olsanız da biz dimdik ayaktayız. Bizi yıkacağını sananlar yokluğunuzda bile nasıl güçlü olduğumuzu görsün. Bazıları kendini kazanan sanabilir ama... Yarım gelen mesajımız. Adana Kiremit Hane'den Hande Bilir ben. Menemen kapalı cezaevi T1 B1 koğuşundaki Furkan Tekin abime Bengüsü Tekin'le beraber selamlarımı iletiyorum. Ve Şakran kapalı cezaevi B5 koğuşundaki değerli arkadaşımın kuzeni Hicran Erden Öztaş ablama da çok selamlarımı yolluyorum. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrınız, özgürlüğünüz olsun illaki. Bu gecelerinizin bir sabah, her karanlığın bir aydını olacak. Gecenin en karanlık anı sabaha en yakın olan andır. Yarım gelen mesajımız. Ben Minno, B7'de olan Dilo Biter kardeşim ve farklı koğuşta olan Can ablam İrem Özkan radyo başına. Sizi her şeyden çok seviyorum ve hep aklımdasınız. İrem ablam, iyi ve kötü günde senin ve teyzenin yanındayız, unutma. Murat abi Edip Akbayram aldırma gönül armağan olsun. Ben Torbalı'dan Ali Akkoyun, iki nolu B13 koğuşuna yatan Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Dostum doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara, özgür günlerde görüşmek dileğiyle seni seven sayan Ali Akkoyun. Ben Buca Gediz'den Mami Demir, iki nolda yatan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, doğum günün kutlu olsun, nice özgür mutlu yıllara, özgür günlerde görüşmek üzere. Şakran kadın kapalı C9 koğuşuna yatmakta olan güzelim sevdiğim Ecem. Yarın yanına geleceğim nasipse. Güzel gözlüm. Perşembe günü verdim telefon evraklarını nasipse. Bu hafta gelir. Allah'a emanetsin çiçeğim Hasan Girgin. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben T3A20 koğuşundan çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan ve Nihat kardeşim, Tatar Berkan ve diğer abi kardeşler. Hepinizin selamını aldım Tatar'dan. Aleykümselam, ben de sizleri seviyorum. T3A20'deki kardeşlerim, selamlarınız başım üstüne. Bazı insanların gölgesi bile kendisinden daha fazla yer kaplıyor. Ben güneşi kısmadım. Sadece perdeyi onların tarafına çektim. Şimdi kendi karanlıklarında yankılanıyorlar. Benim odamda isimleri bile ışığa değmiyor. Çapa Hakan. Ya nasıl bir söz bu arkadaş ya? Ya Hakan Allah için nereden? Sen mi yazıyorsun, yazdırıyor musun? Ya sen nasıl bir şeysin Hakan? Hele bir de okuyayım. Ne demiş? Perdeyi onların tarafına çektim. Şimdi kendi karanlıklarında yankılanıyorlar. Benim odamda isimleri bile ışığa değmiyor. Çapa Hakan Ecele.
Murat Bingöl abim, ben Tevçi A20 koğuştan Şapa Hakan Ercerel. Her şeyi bilen insanlardan değil, neyi bilmediğini fark edenlerden çekinirim. Çünkü bilgisizliğini fark eden akıl kendine kapı açar. Kendini tamamlanmış sanan ise odanın duvarlarını genişletir. Sonra büyüdüğünü zannederken sadece yankısını büyütür. Şapa Hakan Ercerel. Ben T4 A2 koğuşundan Balçovalı Doğukan Hatip Akdoğan, başta abim Emre Doğan, dostlarım Emre Ercan, Doğan Salih, Dursun Kuruçaylı, Cix Tansu, Karşıyakalı Bora, Ahmet Köse, Caner Güner Uyar'a selam olsun. Ben İzmir Menemen'den Kürşat Sazcı Şakran Kadın Kapalı A5 koşuna yatmakta olan Burcu Sazcı ablama Murat Şampınar'dan. Mutluluklar nerede? Beni terk etti şarkısı armağan olsun. Canım ablam nasılsın? İyisindir inşallah. Seni seviyorum Çakırım. Rabbim tez zamanda bize kavuştursun. Allah'a emanet ol. Hemen şu sistemimizi açayım. Sonra sırada güzel bir şarkı var. Onu da dinleyelim. Hem kendimizi dinlendirelim hem sizleri dinlendirelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e. Bugün bayağı mesaj var kardeşlerim. Takriben saat 2'ye kadar buralardayız. Hemen şu şarkımızı da dinleyelim. Şu jingle'ımızı da çalıştıralım.

dersen mi? Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını aradın.

0: Evet, iyi akşamlar Murat abim. Ben T1B14'ten Sivaslı Osman Güneş. Aleyküm selam. Sağ ol Osman kardeşim. Buradan senin aracınla dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta bizden amcalığını esirgemeyen amcamız Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun, Sadullah Basat, dostlarım Sait Çelik, Namıdar, Kürt Bedo, Fuat Afindi, bize öncülük eden abilerim Halil Yaşrak. Evet, Halit Yaşrak. Hüseyin Enç Sarı, Çetin Çırpı ve kardeşlerim Bayraklılı Ekrem Çelik, Hamdullah Yaz, Çetin, Emirhan Şener, Arda Bahar'a adını sayamadım tüm kadar mahkumlarına Azar Bülbül'den Gurbet Hapishanesi armağan olsun. Selamünaleyküm Aslan abim, ben T1B14'ten Sait Çelik, Namıder Kürt ve de aleykümselam Sait, sağ ol kardeşim benim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun, Sadullah Basat, dostlarım Arda, Bahar, Fuat, Afendi, Sivaslı Osman Güneş. Aynı sofrada kadar birliği yaptım abilerim Hüseyin Enç, Kadir Görür, Çetin Çırpı kardeşlerim Emirhan Şener, Apo Kale, Ahmet Akay. Çekide bulunan dostlarım Hasan Özkan, Uğur Ramazan, Beyaz. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle geceyi kendi sözümle kapatıyorum. Cesaret çelik yelekte değil, cesur yürekte saklıdır. Hicam ve Muti'den Bertaraf şarkısı benden tüm dostlara armağan olsun. Abi ben A5 koşulan vefalı güzel dostum Haydiye Seher, bebek yüzlü Japon'un Belgin Durak, B5'te bulunan kadim dostum Çimen Durmaz, B4'te olan Can ablam Nursen Ak Yıldız, Fatma Fidanlı, Dilara Erduran, Gamze Evgi, canımın içi Pelin Arslan'a selam olsun. Gece bizden bir söz, keşkeler size yakışır, biz hayırlısı der geçeriz Gökhan Namlı'dan zaten bin beterim, geceye armağan olsun. Yıldız Silve, su olsam sensiz akmam Kazım Öründaş, iyi ki doğdun hayatımın anlamı, nice senelere aşkım, nice mutlu senelerimiz olsun, iyi ki varsın canım kocam Afyon Karahisar, bir nolu kapalı cezaevi. Ben 4 nolda yatan Mehmet Şerif Aslanlar Aslan'a abim Aydın Bıçakçı doğum günü kutlu olsun, mutlu senelere özlenen beklenensin. Aslan abim Aydın Bıçakçı, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, Rabbim uzun ömürler versin, yeni yaşın sana özgürlük getirsin, seni seven kardeşin Eskale'de Bergo. Ben 4 nolda yatan Abdullah Nurdoğan Aslan abim Aydın Bıçakçı doğum günü kutlu olsun, nice mutlu senelere, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, özlenen beklenensin. Şakran kadın kapalı B1'de yatmakta olan Ebru Çağlar'a selam olsun, elbet bir gün diyerek Uygar Doğanay'dan Geri Dön şarkısını armağan ediyorum. Tepecik'ten Hayriye Sırka, C9 koğuşuna atan Candan Baba Çörs kızıma gelsin, canım kızım ye iç rahatına bak, altın topum sen aslansın, merak etme o benim gözümün kökü, seni kim alacak, aslanın babası odur. Aslan gibi annem ben oldukça sırtın yere gelme, son 10 günümüz kaldı bebeğim, Hikmet babamız gözü gibi bakıyor ona, onun kimseye ihtiyacı yok, bizleri merak etme, seni çok seviyoruz ömrüm kızım, Michael'u Nadir. Kadın kapalı B1'de yatmakta olan Ebru Çağlar'a selam olsun, yerin çok belli her zaman aklımızdasın, ellerinden öperim. Hemen sayfamızı yenileyelim bir kez daha. Şöyle bir tane daha açalım. Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için değerli kıymetli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm, bizi merak etme biziz, çocukların sana çok selamları var, aklım burada kalmasın, yarın sabah yanındayız, bu akşam çalan en güzel şarkılar hatunuma armağan olsun, Damla kardeşime ve Ezel Özalp ablama da selam olsun, gecen güzel olsun sultanım, seni seven Namıder Murat. Şakran T1B9'da yatmakta olan canımız, derdimiz, ailemizin reisi, sevgili babamız Aşkın Özbaylar'a, evlatları İbrahim ve Hazal'dan sevgiler, saygılar. Sabret babacığım, yine beraber olacağız. Dön bak arkana geçen yıllara. İçindeyken çok zor olan zaman, arkana baktığımda ne kadar çabuk geçer bir şeymiş. Üzülerek geçirdiğin anları gün gelir gülerek anlattığının kadar çabuk yaşıyor baba. İnsanlar kavuşacağız, seni çok özledik. Eskisinden de iyi, eskiden de mutlu, huzurlu günler geçireceğiz. Yarım gelen bir mesajımız. Ben Ankara'dan Uğur Der, şakran kadın kapalı yatan Yeliz Ören ve Selvi Özberk için Güllü'den Her Şeyim Olduğun şarkısı armağan olsun. Sizleri çok seviyorum, yarın cezaevine teslim olacağım için şimdiden doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin. Sizleri dört duvar arasına, beni ise uykusuz gecelere mahkum eden bu hayat bize bir mutluluk borçlu, bugün değilse bile elbet bir gün sabır. Şakran T4B3 de yatmakta olan Egemen Hakan Demirel. Aslan kuzenim az daha sabır. Bu gece son gecen, yarın özgür günleri düşün. Lider FM sen bu gece gözüme uyku. Lider sen bu gece gözüme uyku girmedi. Böyle bir mesajımız gelmiş kardeşimiz. Şakran TK1 koşunu olan biricik eşim Atita'ya seni sevmeye başladığım gün bir ateş düştü yüreğime. Ne imkansız oluşunu düşündüm ne de sonunun nereye varacağını seni severek anladım. Özlemin bu denli ağır olduğunu, yolunu gözlerken bile seninle hayal kurmayı sevdim. Allah biliyor ya, bir kez bile pişman olmadım seni sevdiğime. İyi ki benim eşimsin, iyi ki kalbim seni çok seviyorum. Can can biricik eşin Senem, ömür boyu da yanında olacağım. Sol omuzuna dokun can can, oradayım, sen de benim arkamda duran, yarım gelen mesajınız. Murat abi ben C9 koğuşundan Candan Baba Çöz koğuşumuzun adaletini sağlayan Selvi Özberk, mesul yardımcısı Ece Bayram ve farklı...
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Hayır olsun, hayır olsun, hayır olsun inşallah, hayır olsun bakalım. Merhaba annem, Mehmet Erişan Eşref'te kadın kapalı yatan canım annem Nazan Demirhan annem, seni çok seviyoruz bizi, merak etme. Şakran C15'te yatan annem Lütfü Omurtak, Kıvırcık Ali yanımda sen olmayınca şarkısını çalar mısın? Seni dört duvar arasına ben de sana hasret bırakan bu hayat bize bir kavuşma borçlu elbet. Bir gün annem seni çok seviyorum, gözünden bir damla yaş akmasın, hep mutlu ol. Ben C9 koşunan Selvi Özberk, C6 koşunan Yeliz Ören radyo başına. Bugün günlerden sen, iyi ki doğdun, iyi ki varsın canım, yanımda olamazsan da her an aklımda ve kalbimdesin. Yeni yaşın seni bana, bizi de özgürlüğe götürsün. Seni çok seviyorum. Abi canıma Murat Yalçın'dan her bir şeyim çalar mısın? Senden hiçbir şekilde haber alamıyoruz Yeliz. Erkek kapalı ceza infaz kurumu T212 Buse Çiftçi'den eşi Hikmet Çiftçi'ye armağan olsun aslan kocam. Aydın Güven, sakın ola beni unutma. Seni seviyorum aslanlar gibi, bekliyorum. Candan baba çözsün kardeşi, ben Esma Özbaylar, Selvi ablamın değerlisi Yeliz Ören ablam, iyi ki doğdun.

İyi ki varsın. Seni görmeden çok sevdim. Yeni yaşın sizi inşallah özgürlüğünüze kavuştursun. Geceniz güzel olması dileğimle. C1B16'da yatmakta olan Aslan abim Dekman Poyraz Sayacı, sana çok çok selam olsun. Kader birliği yaptığın tüm canlara selam olsun. Azar birbirinden zordayım. Şarkısı sana armağan olsun. Ben kardeşin Farhat Çınar. Şakran C9 koşunan Selvi Özbek abicim, yeri sören radyo başına. Canıma can olan kadınım. Özlemim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Hazar Yıldız'dan ihtiyacım var, şarkısını çalar mısınız? Tüm kadar mahkumlarına gelsin, bir de Meryem ablama. Çeyki'de yatan isme gerek yok, o kendini biliyor. Ben de seni seviyorum, kapatmak zorunda kaldım, bizimkiler geldi. Seni çok seviyorum, umarım sevgim her şeyi düzeltmeye yeter. Tek temennim, arzum bu. Kendine çok iyi bak, iyi ki varsın. Bir de içimden gelirse bugün otur, yarın değil ama bugün bana güzel bir mektup yaz, kokunla beraber gönder. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. A15'ten Hüseyin Can Saldıray abilerim. Sinan da Rahmet Kale selam olsun. Ne olduğunu anlayamadık, anlayacağız. Aleyküm selam kardeşlerim. Şakran kadın kapalı yatan Sıla Talay'dan. Can dostum Berçem Öztemel'e gelsin. Sinan Kartal geleceğim bekle beni şarkısı armağan olsun. İki gözüm. Ben zalimin kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Canım sevdiğim, varlığınla huzur bulduğum her bir şeyim. Beni merak etme, ben iyiyim, sen de iyi ol, seni çok severim. Aslanın eşi de aslandır. Bayram Şenpınar yine mi sen çalar mısın? Murat abim Mert'ime armağan olsun. T3'te yatan amcaoğlumuz Aydın Bıçakçı, iyi ki doğdun canımız. Seni çok özledik Selma, Samet, Özlem Bıçakçı. Abi ben B7 koştan Nülüfer Berber. Kader birliği yaptım Gamze Maden, Toprak Mingan, Nehir Seçkin'den Gece Bir Söz. Silah gibisiniz, kaydınız var, icraatınız yok. Ben Nülüfer Berber, namı der Gamzeli, Allah'a emanet olun. Murat abi kadın kapalı C14 koşuna bulunan Damla Öztütüncü, canım kardeşim Damoşum. Ben Cano Oğuz abideyiz, oturuyoruz, merak etme. Meral teyzem de burada yanımda, selamı var. Çok öpüyoruz seni, çok selamları var hepsinin, Allah'a emanet ol. Rabbim kardeşime ferahlık versin inşallah. Mehmet'i bekliyorum abideyiz, fotoğrafları alacak benden, yarın getirecek sana. Canım kardeşim Damoş, cezam bitti mi Oğuz abimi arayacak mısın? Allah'a emanet inşallah kardom. Sevinçek'ten vur beni Damoş'uma armağan olsun. Teşhide yatan amcaoğlumuz Aydın Bıçakçı, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere Süheylan Nuri Bıçakçı. Tepecik'ten Şakran'da bulunan babamız Aşkın Özbaylar, Batu Akkurt, Alperen Kiriş, Musa Kerem Emek, Barbaros Kiriş, Galerici Pırlantacılar, Osman Altu, Koşun Adaletin sağlayıcısı Oktay Özdemir, Eftal Tütüncüler ve Erkan Ovaç'a selam olsun. Allah zirveyi nasip edeceği kuluna yokuş tırmandırırmış. Her zorluğun sonu elinde, sonunda ferahlık olacaktır. Allah sizlerle olsun. Tepecik'ten Şakran'da bulunan babamız Aşkın Özbaylar, Batu Akkurt, Alperen Kiriş, Musa Kerem Emek, Barbaros Kiriş, Galerici Pırlantacılar, Osman Altu, Koğuşun Adaletin sağlayıcı Oktay Özdemir, Eftal Tütüncüler ve Erkan Ovaç'a selam olsun. Allah zirveyi nasip edeceği kuluna yokuş tırmandırırmış. Her zorluğun sonu eninde sonunda ferahlık olacaktır. Allah sizlerle olsun. Murat abi kadın kapalı C14 koğuşuna bulunan Damla Öztütüncü radyo başına. Damoş abim ben Oğuz, bizi merak etme. Anne ben de biziz canım kardeşim. Rabbim seninle olsun inşallah. Ferahlık versin kardeşime. Allah'a emanet ol inşallah. Öpüyorum kardeşim. Kardelen Aktaş, Pınar Cuhalı, sizin bu avukat saat 21 hala duruşmadayım diyor. Hiçbir dönüş de sağlamadı hala. Kardelen, sabah cezaevine dilekçe yaz. Adıma itham edilen suçlamalar asılsızdır. Davalı tarafta şikayetten vazgeçtiğini, suçlamaların asılsız olduğunu belirtmektedir diye yaz. Biz kadın kapalı B7 koğuşuna yatmakta olan Nülüfer Berber Gamze Maden. Buradan Gamze'nin 2 noldaki derlesi Hasan Maden'e ve 1 noldaki kuzeni Turhan Koraner'e çok selamlarımızı iletiyoruz giderse gençliğimizde. Yarım gelen bir mesaj kardeşlerim. Çevişte yatan amcaoğlumuz Aydın Bıçakçı, iyi ki doğdun canımız, seni çok özledik Selma, Samet, Özlem Bıçakçı. Kardelen Aktaş, Pınar Cuhalı, bu sebeplerden dolayı suçsuz ve masum olmakla beraber yüce mahkemenizden beraatimi talep ediyorum. Yaz, imzala ve ilet. Kardelen sizleri seviyorum, hoşça kalın.
Ateşte yatan amcaoğlum Aydın Bıçakçı'ya doğum gününü kutluyorum. Gözlerinden öp.

Diyorum Zeynep Ali ellerinden öper. Allah'a emanet ol Kadri Bıçakçı. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi, ben Hüseyin Saldıray. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Buradan can abilerim Sinan'da ve Rafet Kale selam olsun. Sadece kısa bir süreç var önümüzde. Bizim durumumuz var. Allah'ıma şükür duruşumuzdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. Buradan canlarıma son sözüm olsun. Dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur. Murat Şampınar'dan Engel şarkısı. İzmir cezaevinde kalan Yusuf İslam Göktaş'a gelsin. Yusuf'um seni çok seviyorum. Umarım iyisindir. Kendine çok dikkat et. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Aslan sevgilim. Kardeşlerim. Şu mesajı da okuyayım. T3'te yatan amcaoğlum Aydın Bıçakçı'ya doğum gününü kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum. Zeynep ve Ali ellerinden öper. Allah'a emanet. Kadriye Bıçakçı. Kadın kapalı C14 koğuşuna yatan Damla Öztütüncü. Canım kızım benim. Rabbim sana sabır selamet versin. Tez zamanda kurtulman için tüm kalbimizle dua ediyorum. Canım kızım benim. Biziz, bizi düşünme. Sen iyi ol inşallah. Annemin, yengenin, Furkan'ın, Öykü'nün de selamları var. Öpüyoruz seni. Şakran'da yatan T4B8'de Egemen Hakan Demirel. Ahmet Kaya yaşamadın sen şarkısı. Sen orada biz burada ama kalplerimiz hep bir. Demir parmaklıklar ne hayatımıza ne ömrümüze engel. Elbet yarın o güneş bize de doğacak. Yarın görüşmek dileğiyle abim sabret. Şakran cezaevinde yatan yeğenim Aydın Bıçakçı'nın bugün doğum günü. Nice senelere yeğenim. Ben amcan Raşit Bıçakçı. En güzel günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ol. Kardeşlerim iki güzel şarkı. Şöyle yapalım mı? Evet, iki güzel şarkı diyelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Ne başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydını seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu ya.

0: Cam Göz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.

Mendilen, İzmir, Şakran, Buca... Yanlışlık var. Buca kırıklarda yatan Can Özüm, Yalçın Geçer'e gülüşüne aşık olduğum adam. Kendine iyi bak. Abi Yalçın'a sana çok selamları var. İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısını bizim için çalarsan sevinirim.

Abi Yalçın'ın sana dediyse bize. Aleyküm selam Yalçın. Sağ ol Yalçın. Geçer kardeşim. Allah razı olsun. Sizlere de sevgiler, selamlar. İyi ki doğdun abim. İyi ki varsın. O güneş sizin için de doğacak. Doğum günün kutlu olsun. Sevdet Bıçakçı. Ahmet Kaya. İyi ki doğdun şarkısı. Ben Şeyh Mus Bıçakçı. Şarkanda yatan Aydın Bıçakçı kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir an önce aramıza dönmeyi nasip etsin inşallah. T1'de yatan Saadettin Bıçakçı Selma Samet Özlem. Sıradaki şarkı sana ve Aydın'a gelsin. T1'de yatan amcaoğlum Saadettin Bıçakçı'ya selam ederim. Gözlerinden öpüyorum. Zeynep ve Ali ellerinden öper. Allah'a emanet ol. Sıradaki şarkı sana ve kardeşlerine gelsin. Kadriye Bıçakçı. Ben Şarkıhan'da yatan kardeşim Aydın Bıçakçı'nın doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun aslanım benim. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Ben abin Veysi Bıçakçı Allah'a emanet ol yiğidim. Çevişte yatan Aydın Bıçakçı'ya Rabbim seni yeni yaşında sağlıkla mutlulukla aramızda olmayı nasip etsin. Yakup Süheyla Nuri Özcan Bıçakçı. Şarkıhan'da bulunan babamız Aşkın Özbaylar. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. En büyük susuzluğun tek yudumla dindiren Allah. Bir bakmışsın bunca çileyi zorluğu tek bir kavuşma anıyla silivermiş. Allah mucizeleri sonsuzdur. Ben T4A2 koğuştan Seyit Ali Ayaydın. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Emre Doğan'a selam olsun aslandayım. Aslandayım gece bir şarkı armağan etmek istiyorum. Gazapizm'den güzel bir şarkı armağan olsun. Babamız Aşkın Özbaylar, bir bakmasın Yusuf kuyuda zordadır, bir bakmasın Yusuf Mısır'a sultandır, en büyük susuzluğu tek yudumla dindiren Allah, bir bakmasın bunca çileyi zorluğu tek bir kavuşma anıyla silivermiş, Allah'ın mucizeleri sonsuzdur. Aslan abim Aydın Bıçakçı doğum günün kutlu olsun, kurban oldum, en kısa zamanda aramıza dönersin inşallah, seni canından çok seviyorum, seni çok özledim, yeni yaşın sana özgürlük getirsin inşallah, reisim Aydın Bıçakçı'ya. Ben Şeyh Mus Bıçakçı Riko, Şakran'da yatan Saadettin Bıçakçı kardeşim benim, özlenensin Rabbim senin olsun inşallah selametle. Çevişte yatan Aydın Bıçakçı, Rabbim yeni yaşında sağlıkla mutlulukla aramızda olmanı nasip etsin aslan amcaoğlum Faruk Aysel Bıçakçı. Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı'ya selam olsun. Aydın'ım doğum günün kutlu olsun. Elbet bir gün karanlıklar aydınlığa çıkar. Sizi çok seven kuzenin Sedat Bıçakçı Sabret ve Özlem ile beklenen özlenensin Allah'a emanet Aydın Bıçakçı. Değerli oğlum Ahmet T4A2'de yatan oğlum tüm herkese selamlar olsun. Şakran kadın kapalı cezada yatmakta olan kızım Narin Ok. Gözlerindeki hüzne de hasretine de kurban olurum babacığım. Seni çok özledim. Kapının yolunu gözlüyorum. Seni seven baban yetiş ok. Ben Zafer Bıçakçı. Şakran'da yatan yeğenim Aydın ve Saadettin Bıçakçı için Enver Yılmaz'dan Mahpushane şarkısını çalar mısınız? Bu zor günlerde geçecek. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Koç Aşkı'da yatan yetiş ok diyor ki ağırdır sözlerim her delikanlı dinlesin ağır abidir ismin. T3'ten Aydın Bıçakçı amcaoğlum Allah'ın izniyle bir aya aramızdasın. Murat abi selam. Ahmet Kaya doğum günün kutlu olsun şarkısı aleyküm selam kardeşlerim. Aydın Bıçakçı doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun kuzen. En yakın zamanda sevdiklerinle sağlıkla kavuşmanız dileğiyle dualarım sizinle Aydın ve Saadettin Bıçakçı. Allah'a emanet olun Gülcan Araç. Doğum günün kutlu olsun Aydın Bıçakçı. T4A2 koğuşundan Cem Alper, koğuşumuzun lideri ve namı der Emre Doğan'a selam ediyorum. Bizler kimsenin adıyla ne de namı ile yaşayan insanlar değiliz. Yiğit namıyla yaşayanlara selam olsun. Bu gece bir şarkı armağan etmek istiyorum. Hazar Yıldız, yorgansız 5 sene yatmışım bilesin. Şakran kadın kapalıda yatan Şima Coşkun kurban oldum. İyisindir inşallah. Mahkemen az kaldı. Dayan güzel bacım neler atlattık bu da geçecek. Biz her zaman yanındayız. Görüşüne geleceğim bu hafta Allah nasip ederse. Seni çok özledim. Sakın ümidini kaybetme. Allah büyüktür. Her şey geçecek senin. Çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Seni seven bacın Sıla Gülbahar'ı. Ben Şakran T4A2 koğuşundan Cix Tanju. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Emre Doğan. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yıllara meydan okurken günlerin seri olduk. Aslandan gelir gelir şarkısı Emre Doğan dayıma armağan olsun.
Ben Şak'tan T4 AQ koğuşundan karşı yakalı Kemal. Koğuşumuzun adaletini sağlayan

Ender Doğan abime gece bir söz bırakmak istiyorum. Yıllara meydan okurken günlerin esiri olduk. Kemen Aslan'dan gelir gelir şarkı daima armağan ediyorum. Sayfamızı yenileyelim. T4A2 koğuşuna bulunan Barış Korkmaz'dan acılara gülmek büyük bir sanat ise Emrah Doğan pahalı bir tablo. Bedran amcamın oğlu babası gibi yürekli mert cömert yeğenim Aydın Bıçakçı'nın doğum gününü kutlar. Yeni senenin sana sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerimle Aydın Bıçakçı. B9 koşunu olan canımın canı biricik kardeşim Semra Nezir, seni çok özledim aşkım. Allah'ın izniyle güzel günler yakındır bebişim. İmparator teyzesi seni seviyoruz. Bize mektup yaz Uygar Doğanay'dan. Hayri meçhul şarkısı armağan olsun, gözlerinden öpüyorum. Ben Önder Bıçakçı, Şakran'da yatan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya ve Saadettin Bıçakçı'ya selam olsun. Aydın Bıçakçı'nın bugün doğum gününü kutlu olsun. En yakın zamanda aramızda görmeyi temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Ben Ahmet Bıçakçı, Şakran'da yatan Aydın Bıçakçı kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Saadettin Bıçakçı'ya da selamlar. Rabbim bir an önce aramıza dönmeyi nasip etsin inşallah. Kadın kapalı C12 koşuna yatmakta olan sevdiğim Suna Aka Gündüz'e bugün gökyüzüne baktım ve düşündüm. Aynı gökyüzüne bakıyoruz ama aramızda demir parmaklıklar var. Bu mesafeler sadece bedenlerimizi ayırıyor. Ruhlarımız her saniye her zaman bir. Seni çok ama çok seviyorum. Her şey mas kaldı. Bir daha ayrı kalmamak dileğiyle kocan Kaan. Ben C8'den Serenay Gümüş, B4 koşuna manevi annem ablalarım olan Büşra Çakman, Ayşe Yılmaz, Gülşen Ak Yıldız arkadaşlarım olan Hasret Tanrıver, Esen Keskin, sizi çok seviyorum. Canım annem, eşyalarımı ben bugün aldım. Çok teşekkür ederim gönderdiğin için. Geceyi Dilara Elduran'ın sözüyle kapatıyorum. Bese ağır bir taştır, yükünü bilmeyen altında kalır. Destanın yüküyle hala canımdan can olarak yaşayan can dostlarıma ve anneme selam olsun. A12'de yatmakta olan canımın işleri Tuğcan Resne ve Tuncel Resne, sizi çok özlerim. Allah'ın izniyle kısa zamanda olacaksınız. Geleceğin en güzel dedesi, seni çok seviyoruz babam. Uygar Doğanay'dan diyelim. Gel desem gelemezsin, bu cezalar sizi yıkmaz ancak kilo aldırır. Ben C8'den Bahar Öztanık, derdilerim başta Arzu Kaya, Serenay Gümüş, Deha Zelvi, Elçin Can, Sezen Çalıkuşu, Döne Eskol. Yanlışlık var sanki burada. Gece Arzu Kaya'nın sözüyle, güneşin bize sözü var, bir gün bizim için de doğacak. Fikret Delikanlı'dan tepemin tasını arttırma, gece armağan olsun. Selamun Aleyküm Murat abi, İzgediz'den Mehmet Önay, Hasan Arslan ve Enes Malikoğlu. Aleyküm selam kardeşlerim. Şakran Tevça 7 koğuşundaki gözüm Aslan abim Hamza Önay'a seslenmek istiyoruz. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz düşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Seni canından çok seven kardeşlerim Murat abi, derli abimize geleceğim bekle beni şarkısı armağan ediyoruz. Ben C8'den Serenay Gümüş, değerli canım ablam Nezahat Çokuyar, kardeşlerim Nebahat Özay Verdi, Fatma Gül Diler, Papatya Kalkan arkadaşım olan Seda Uyar. Gece Serenay'ın sözüyle kapatıyoruz. Yağan yağmur taneleri kadar sevmiştim seni. Sen esen rüzgarın sesine aldanıp da duymadın yağar yağmurun sesini, derdime armağan olsun. Murat abi yayınlar diliyorum. T1B18'de yatan sevgilim Kerim Bakır'a selam olsun. Canımın içi, sesini duydum, yüzüm güldü. Orada kendine çok dikkat et, kendini üzme, aklın sakın bende kalmasın. Ben iyiyim, sen de iyi ol. Umarım en kısa sürede görüşmek dileğiyle, çok öpüyorum seni. Aynı koğuşta olan Berkan Baran'a selam olsun. İkiniz de Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Nurullah Önay. Aleyküm selam Nurullah kardeşim. Buradan senin aracılığın ile Şakran T3A7 koğuşuna yatmakta olan aslan oğlum can parçam Hamza Önay'a seslenmek istiyorum. Kelepçe vurulmaz umutlara, sabır en büyük silahın olsun aslanım. Seni canından çok seven baban Murat abi, derlime Ahmet Kadan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. İkinoğlu B1 koğuşundan ben, yeni doğanlı Tugay Kartal. Aleykümselam Tugay kardeşim. Başta koğuşumuzun reisi Ruhat Üstün'de

Kadir Üstündağ Gencay Üstündağ, selamlar olsun. Geceye Kadir abimin sözünü bırakmak istiyorum. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadar da İsmail Türüt'ten Vahis şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B1 koğuşundan Deniz Arda Tosun. Aleykümselam Deniz Arda kardeşim. Reisim, abim, babam Ruhat Üstünda. Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsın abim. Benden canım abime blok 3'ten Allah Allah şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Şakran Kadın Cezaevi B9 koğuşundan Semra Nezir. Bir nolu B8 koğuşunda olan Oğuzhan İnci. Annem resimleri yolladı. Ben iyiyim. Merak etme, kendine dikkat et Alparslan. Ben Muhammed Bıçakçı, Şakran'da yatan Aydın Bıçakçı kardeşimin bugün doğum günü. Doğum gününü kutlar, en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle ve tüm kader mahkumları ailelerine kavuşmaları dileğimle. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yeğenim Melek Pancar'ın bugün doğum günüdür. Ben Bergama'dan Gökhan amcası. Onu çok seviyoruz. Beklenen de özlenensin Meleğim. Koğuşta bulunan arkadaşlarına da selamlarımı iletiyorum. Seni çok seviyorum. Bugün için yeğenime Kibariye'den Koparılan Çiçekler şarkısı Meleğime ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Murat abi kolay gelsin. Sağ olun kardeşlerim. Şakran T2 B8 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Azat Bağran'a ve Remzi Kaplan'a. Farklı koğuşta bulunan Ege Günüş kardeşlerime sofrasını paylaştıkları tüm delikanlı kalplere selam olsun. Ben sizi seven dostunuz Mert Bağran. Her mahkumun talihisi var, eğilsek çok kapıdan geçerdik diyenler dışarıda kardeşlerime Harun Emin şarkısı armağan ediyorum. Umut dolu yarınlara. Teklifler zamansız, aynı vedalar gibi. Allah'a emanet olun. Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan canım kızım Melek Pancar'ın bugün doğum günü. Canım kızım, ilk göz ağrım, her ne kadar yanımızda olamasan da sen bizim kalbimizdesin. Her zaman yanındayız. Bugünlerde geçecek. Bugün değil ama en yakın zamanda elbet bir gün. Doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ahmet Kaya doğum günü kutlu olsun şarkısı kızım Melek Pancar'a ve tüm koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B1 koğuşundan Ruhat Üstündağ. Aleykümselam Ruhat'ım. Abim Kadir Üstündağ'ın ellerinden öperim. Can dayım Gencay Üstündağ, senin de ellerinden öperim. Can dostlarım ve kardeşlerim, sizlerin de gözlerinizden öperim. Allah birlik ve beraberliğinizi daim etsin. Benden yanımda olan dostlarım Sivri Onur'a, Tweet'ye de selam olsun. Hiray Zerduş Yanıyor Yüreğim şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den tahliye olan Berkecan Çalışkan. Aleykümselam Berkecan kardeşim. Başta Hasan abim Kurtuluş Şakarlı olmak üzere, akabinde Fatih Boran, Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beyke, Fırat Çelenk, Aslan kardeşlerim, Boran Akalık, Boran Baran, Berkay Çelebi, Veli Çelenk ve Namıder Ceset, bu canlara selam olsun. Ben Ahmet Bıçakçı, şu an kadar mahkum olan kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı ve Ali Gülsüm kardeşime selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Abi hayırlı akşamlar. Ben İsmet Karasal, İsmet kardeşim. T4-14'te yatan. Buradan sevdiğim abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Ali Ağlı, Mehmet Sevinç, Namıder Sivo, Fırat Kılıçkap, Uğur Meriç, Ali, İbrahim, Şahin, Tarık, Atay, Şakir, Barut, Ergül, Pervane isimlerini saymadım. Tüm abilerime, kardeşlerime selam olsun. Ayrı kurumlarda bulunan benim için değerli dostum Salih İlkan, Namıder Gatacı, Efecan Çiçekçiler. Çok çok selamlar olsun. Kardeşlerim, sıradaki bir şarkıyla kendimi dinlendireyim. Şu arasında kaldığımız yerden

0: Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Halko, açtın mı kaydı güzelim? Güzel. Neyime uyuz oluyorsana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.

Murat abi teki belki koşunu olan sevgilim Okan alır satar radyo başına. Sevgilim haberini aldım, çok mutlu oldum. Mektubuma cevap vermeni bekliyorum. Ben sana yazmaktan vazgeçmem. Hele ki senden asla vazgeçmem asla. Seni çok özledim. Senin kışını hiç kimsenin baharına değişmem. Murat abi sevdiğim adama Siyam'dan asla vazgeçmem şarkısı armağan olsun. Ben Ayçam Palta, B9 koğuşu Gizem, belge şarkıdan kadın kapalı cezaevinde yatmak olan. Gizem seni çok seviyoruz, seni çok özledik. Çocuğun iyi, bizler de çok iyiyiz. Allah'a emanet ol, Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Şarkı olarak Erkan Doğan'a yargısı infaz. Murat abi kolay gelsin. T1 B18'den Berkant Baran radyo başına. Kurban oldum, kalbimizin ekmeğini yeme sırası bize geldiğinde en sağlam masada biz olacağız. Bir tanem az sabır, sana sımsıkı sarılmayı öyle özledim ki ömrümden ömür alsınlar da kokunu bana versinler. Sen benim her şeyimsin, ömrüm, nefesim, seni çok seviyorum. Rabbime emanet ol, seni çok seven eşin Ülkü Baran. Şakran T1'de yatmakta olan Kerim Biçe. Canım nasılsın, iyi misin? Bugün aramadın, merak ediyoruz. Telefonlar bozuk her halde. İnşallah isimler sıradaki şarkılar sana armağan olsun. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol bir tanem. Seni çok özledim.

13 ay bitti. İnşallah bitecek. Sabır etmek gerek. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat Bey. Aleykümselam. Ben Karşıyaka'dan Dilek Çakatay. Kadın kapalı B10 koğuşu kıvırcım. Fahriye Nilay Şener için Volkan Konak'tan Gurbet şarkısını çalarsanız sevinirim. Yarınki mahkeme için hayırlı neyse o olsun annem, umudunu kaybetme. Biz her zaman yanındayız. Ait olduğun yerde kendine ararken, ait olmadığın yerde ziyan oldun. Yarın yanındayım. Ben hemen de Kral Erdoğan Eriş, Şakran Kadın Kapalı'da yatan canım kardeşim Nazan Demirhan. Biz hiç merak etme, iyiyiz, yemekteyiz, yarın oradayım. Eltine selam söyle, derleme çalan şarkılar size gelsin. Kendinize iyi bakın. T4 C14'e yatan ben İsmet Kara. Buradan sevdiğim abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Ali Ağlı, Mehmet Semiş, Namıdar Sivo, Fırat Kılıçkap, Uğur Meriç, Ali İbrahim, Şahin, Tarık Atay, Şakir, Barut, Ergül, Pervane ve isimlerini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ayrı kurumlarda bulunan benim için değerli dostum Salih İlkan, Namıdar, Galata, Efecan, Çiçekler. Çok çok selam olsun. Rabbim hepinizi kurtarsın. Şakran C12 koşuna atan çocuğumun annesi en değerli hazinem Gülizar Sümer için Müslüm Gürses'ten.

serin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi gidiyor.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

yaşamımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim